0: en iyi Hande Yener şarkıları.
1: Benden bir tane daha yok.
0: Gün boyu Alem FM'de.

0: Reklam. Saat 7. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'la Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut görevden uzaklaştırıldı. Akpolat ve Turgut yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Adalar Belediye Meclisi'nde yeni belediye başkan vekili seçimi cumartesi günü saat 10'da yapılacak. ABD, İran hattında diplomasi arayışları restleşmelerin gölgesinde sürüyor. Washington, İran'ın nükleer denetimi kabul ettiğini, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti almayacağını öne sürdü. Tahran'sa nükleer tesislerini açmayacağını ve balistik füze programını ABD ile müzakere etmeyeceğini duyurdu. Rize'nin Çayeli ilçesinde Karadeniz sahil yolunda iki otomobil ve bir minibüsün karıştığı zincirleme kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Çarpışma sonrası araçlardan ikisinde yangın çıktı. Antalya'nın Serik ilçesinde 3 kişinin bulunduğu gezi teknesi henüz belirlenemeyen nedenle su olarak yan yattı. Yardıma giden 2 kişinin bulunduğu balıkçı teknesi de çalışmalar sırasında arızalandı. 2 teknede mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı. Belediyeler artık kent meydanları ve turistik bölgelerden canlı görüntüler yayınlayamayacak. Kişisel Verileri Koruma Kurumu'ndan bu konuda belediyelere uyarı geldi. Kişilerin yüzlerinin görünmesinin, araç plakalarının okunmasının kanuna aykırı olduğu belirtildi. Yayınların durdurulmaması halinde yaptırım uygulanacak. Pırlanta ve değerli taş satışında yeni dönem başlıyor. Artık laboratuvar ortamında üretilen kıymetli taşların satışında sentetik ya da yapay üretim ifadelerinin kullanılması zorunlu oldu. İngiliz mahkemelerinde ilk kez bir yapay zeka tarafından hazırlanan bir dava dosyası zaferle sonuçlandı. Yapay zeka hukuk firmasının hazırladığı savunma mahkemede bir insan avukat tarafından savunularak davayı kazandı.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur, Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzmanı sunar. Şimdi tüm mutfaklar
2: uğur uğur uğurlu olsun. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
3: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eko G120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
4: Jone ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar joletour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
5: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da.

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.

0: 22-25 Haziran tarihleri arasında salkım domatesin kilosu 25 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
1: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Telefon istersin, vatanda bulursun. 1-30 Haziran tarihleri arasında seçili iPhone ve seçili Samsung telefon modellerinde 4000 liraya varan ek takas desteği vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
3: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum. Opet'te bulacaksın.
4: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
5: Uçarsın bu fiyatlara. Ajet.
6: Reklam. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu

0: Efendim günaydınlar, iyi sabahlar diliyoruz. Burası Alem Efem ve şov başlar kıymetli dinleyiciler. Teşekkürler Sakiler. Ve karşımızda canımız, yerimiz, her şeyimiz eski plakumatlardan. Saygıdeğer Gora'nın saygıdeğer bakanı Sayın Hocamız. Hocam günaydınlar.
1: Günaydın.
0: Seracığım günaydın şekerim.
2: Günaydın abicim.
0: Evet, İstanbul'da cillopi hava. Stüdyonun ısısı gayet yayın yapmaya müsait. Haftanın sonuna doğru koşar adım ilerliyoruz. 24 Haziran Çarşamba. Şaka maka, Haziran da bitiyor artık.
1: Bitti,
0: ne kaldı
1: bitti,
0: ki?
1: Bitti. Bir hafta bitti. Bir hafta.
0: En sevdiğiniz yaz ayı nedir Sayın Hocam?
1: En sevdiğim yaz ayı Haziran sevgili Yıldırım. Haziran, çünkü hava çok tatlı oluyor. Yani ne yakıyor, İstanbul için konuşuyorum, ne üşütüyor. Arada rüzgarı böyle ince ince estiriyor, serinliği veriyor.
0: Mis gibi.
1: Bunaltmayan hava çok severim.
0: Ben de çok severim bunaltmayan hava. Ama benim favorim Ağustos'tur.
1: Ağustos mudur?
0: Ağustos

0: Bahara geçiş aşamasında o havanın hafif böyle bir küçük böyle güzel oyunları olur. Bir gün mesela böyle bir 15-16 derece yapar. Aa dersin geliyorum bahar. Öyle bir insanın üzerine huzur getirir ya. Onu seviyorum ben. Şubat'ı diyorum.
1: En sevdiğim ay Şubat. En sevdiğim sanatçı Kubat. Kubat. Şimdi dinleyicilerimiz uyanmışlar mı?
0: Buyurun bakalım.
1: Siz buyurun lütfen. Uyanıp da günaydın çakan ne olsun?
0: Uyanıp da günaydın çakan zengin olsun
1: zengin
0: ya.
1: Zengin olsun.
0: Zengin olsun. Güzel. Uyanıp buyurun. Da günaydın çakan sevgili Yıldırım işinde bir hafta içinde terfi alsın. Ay
1: i̇yi
0: bitmeden.
1: Dedi değil çok
0: ay
1: iyi.
0: Ay bitmeden
1: çok
0: ya.
1: Çok iyi.
0: Uyanıp da günaydın yazan piyangodan parayı bulsun. Dağıtsın parayı tatillere dağıtsın.
1: Sevgili dinleyiciler İstanbul yol durumu hemen gelsin.
0: İstanbul trafiği %36 ile sevgili Yıldırım yayın açılışını yaptık.
1: Senacığım Yasin Çavuş bir şey yazmış gördün mü? Onun fotoğrafını hemen çok hızlı. Selahattin abini. Çocuklar doçent doktor Nurcan Çetiner dinliyor.
0: Nurcan Hanım günaydın.
1: Hocam saygılar.
0: Saygılar sevgiler.
1: Banuşan'a geldi mi?
0: Banuşana'ya bakıyoruz sevgili Yıldırım.
1: İlkan müdürümüz
0: pazartesi salı izinliydi.
1: İki gündür izinliydi. Damla da izinliydi. Reklam müdürümüz Damla da izinliydi. Biraz kafa dinledik. Biraz iyi de oldu.
0: İnanılmaz geçti sevgili Yıldırım. Bu iki gün nasıl oldu anlamadım ben
1: de anlamadım.
0: Ya.
1: Bugün dönüyorlar ama.
0: Huzur ya.
1: Huzur vallahi huzur.
0: Bak huzur.
1: Budur.
0: Budur.
1: Budur huzur budur. Huzur budur. Sevgili Banu Hanım'da sorun yok da Damla'dan yana hakikaten yani... Ses yüksekliği yok, insanlar birbirini dinliyor, ortaya fitne karıştıran yok.
0: Güzel paylaşımlar oldu. Güzel paylaşımlar insanlar oldu. Arasında.
1: Kimse diyalog var, diyalog var.
0: Evet, monolog yok ya.
1: Monolog yok, monolog yok. Konudan konuya zıplama yok.
0: Yok, nerede kaldığını unutmamak diye yani bir şey söz konusu.
1: Bir konu konuşulduğu zaman 10 dakika o konu konuşuluyor. Üzerine detayları, sonuçları. Ama işte bugünden itibaren denge bozulacak. Ortalık karışacak, düzen bozulacak.
0: Geldi Damla Banuş. Geldi Damla Banuş.
1: Gelsin, gelsin bakalım. Yok, Banu Hanım'da yine problem yok da... Hani... Damla Hanım için bir şey diyemiyorum.
0: Evet, anlıyorum sizi. Sizi anlıyorum Fatih Bey. Sizi anlıyorum.
1: Babalar günaydın, kahvaltı yaptınız mı? Ben bir şey attım. Hocam da
0: afiyet
1: attınız
0: olsun.
1: Mı? Attınız
0: yok,
1: mı?
0: Ben daha hiçbir şey yapmadım sevgili
1: Yıldırım. Hocam attın ağzınıza bir şey
0: yok. Yok, şimdi böyle bir şey yapamıyorum sevgili Yıldırım. Ya ben yayın sonrasını bekliyorum. Yayın sonrasını bekliyorum. Çünkü ben yumurta yediğim için sevgili Yıldırım.
1: Öncesi yiyin.
0: Öncesi olmuyor.
1: Vücudunuz daha çabuk ayrılır.
0: Ağzım şey yapıyor. Yumurta yedikten sonra...
1: Ne olacak?
0: Ne derler ona? Yapış. Böyle bir değişik oluyor ya.
1: Takalak
0: gibi oluyor. Onu bekliyorum yayın sonunu. Kahveyle mahveyle falan idare ediyorum.
1: Fikri demiş ki Sena Hanım'ı duyamıyoruz. Bugün gelmedi mi? Geldi de ayılamadı kızımız. Senacığım günaydın.
2: Günaydın abicim.
1: Ne oldu yavrum? İyi misin?
2: İyiyim.
1: Kötü rüyalar mı gördün?
2: Yok.
1: Sorun var mı?
2: Yok uyuyamadım biraz. İyiyim.
1: Allah Allah. Nazar vallahi. Uyuyamadıysa nazar.
0: Göze geldi bak. Bu kadar giden kilonun ardından etraflarca gelen göz nazarıdır bu.
1: Tabii.
0: Bunun adı belli.
1: Bizimki öyle yapıyor. Uyuyamadığı gecelerde öyle söylüyor. Vallahi nazara geldim ben. Ne nazara geleceksin
0: nazar,
1: kardeşim?
0: Abi, nazar göz var işte. Göz
1: var. En sevdiğim ay Ağustos ayı. Çünkü ben doğdum. Kış ayı en sevdiğim Şubat. Çünkü alacağımız zam belli oluyor.
0: Bir de şey var yani. Maaşı çabuk alıyoruz.
1: Bir de o var. Hadi Kaya günaydın. Bugün ürün müdürlüğü mülakatım var. Mülakatım denmez değil mi?
0: Mülakatım var. Evet.
1: Önümüzdeki hafta belli olacak. Siz söyleyince totem yaptım.
0: Hadi diyor. Hayırlısı olsun Sadi. İnşallah ürün müdürlüğü mülakatında gerekli bilgileri karşı
1: i̇nşallah,
0: tarafa
1: inşallah.
0: Akıtırsın.
1: Hadi Sadi. Hadi Hadi.
0: Hadi Sadi. Yallah dinler yallah.
1: Lah gibi olmuşlar. Evet, nazarında işi gücü yok size mi diyecekler?
0: Değer böyle konuşursan sevgili arkadaşım sana da değer. Sena. Bir gün bir değer anlamazsın metrobüste.
1: Senayla. Ne anlamadım. Metrobüste nazar değmesin.
0: Kalabalık. Herkesin gözü senin üzerinde olacak.
1: Öyleli.
0: Kalabalık diyecek.
1: Metrobüste ne dediğini bazen anlamaya da bilirsin ya. Neydi lan bu nazar mı?
0: O yüzden yazdıklarımıza dikkat edelim. Sen onun nazar olup olmadığı ayrıtana kadar.
1: İş işten geçer. Aman dikkat.
0: Olsun.
1: Evet, şimdi ayılıyoruz çocuklar. Hazır mıyız?

0: Radyomuzun sesini açalım. Harika.
1: Şu mu? Şu mu?
0: Şimdi ritim girdiği andan itibaren sallanıyoruz. Tamam mı?
1: Olduğumuz yerde.
0: Heh,

0: Şimdi şöyle bir bakıyorum hocam, gündemi tarıyorum. Ejderha sıcaklıklarının etkili olduğu Fransa haberiyle hemen gündemi açıyoruz. Buyurun. Neden? Çünkü Fransa'da son 5 günde 40 kişi boğulmuş sevgili dinleyiciler. Dünyanın gelmiş olduğu nokta bu. Ejderha sıcaklıkları falan yaşanıyor. Biliyorsunuz
1: okullar tatil ediliyor tabii, Fransa'da.
0: Tabii. Avrupa biliyorsunuz sıcaklıkları normal seyrinde ilerleyen, çoğu zaman bulutlu ve serin olan bir coğrafik bölge.
1: Evet, daha böyle İngiltere'de, Almanya'da falan bunları görüyoruz ama İngiltere'de yanıyor sevgili Yıldırım.
0: Yanıyor fena.
1: Almanya
0: yanıyor.
1: Dün Ünal abimizle konuştuk, dün arada Almanya'da yanıyor diyor. Ya buradakiler alışkın değil, biz biliyoruz da diyor. 40 dereceler. 40 dereceler hissediliyor abi, Almanya'da. Herkes mayoyla, bikiniyle bisiklete biniyor. Rahatsızım diyor bu konuda. Bu sıcaklardan.
0: Ne diyor mesela, ne diyor yani?
1: Ya böyle olur mu diyor ya, bu sıcaklar ne diyor böyle ya? Bütün Almanlar diyor mayo diyor, bikini giyiyor diyor.
0: Ünal abi mi diyor rahatsız? Şaş, diyor.
1: Evet rahatsız.
0: Siz de rahatsız olur muydunuz
1: ben
0: hocam?
1: Ben asla insanlara karışmam.
0: Yani böyle evden bir çıktınız. Herkes bikinili mayolu.
1: Evet. Çünkü
0: bakkala gidiyorsun mesela, herkes bikinili.
1: Bakkalda bikini var.
0: Bikini. Yazlık yerlerde böyle olur.
1: Öyle zaten böyle, bir de alışkın olmayan bir sıcak olunca. Ya düşünsene, hayatında görmediğin bir sıcağı iki katını neredeyse.
0: Hayatında görmediklerini.
1: Ya orada görüyorsun.
0: Evet. Fransa'da durum buymuş efendim, bir TRT'nin haberi. Daha yani Haziran'da böyle. Temmuz'u var, Ağustos'u var bu
1: neler
0: işin.
1: Yaşanacak,
0: neler yaşanacak
1: belli değil. Biz seriniz ama biz güzeliz. Bak bir hafta daha böyle özellikle Ege kıyılarında, Marmara kıyılarında, Karadeniz kıyılarında falan Poyraz'ımız falan var sevgili Yıldırım. Hmm. Böyle esiyor mesiyor, güzel geliyor. O bizi şey yapıyor.
0: Evet.
1: Ne de fenalaştırmıyor yani.
0: Hafif bir esiyor.
1: Hafif bir esiyor, güzel geliyor.
0: Ama böyle gitmeyecek tabii biliyorsun.
1: İlla ki hiçbir şey böyle gitmez. Her gitmez. Şeyin bir sonu var sevgili Yıldırım.
0: Yaşa, yaşa damat, yaşa damat. Sevgili dinleyiciler, Alem FM uygulamasında bazı telefon modellerinde sorun olduğu aşikar. Doğru.
1: O yüzden bunu geçmek zorunda kaldınız. Bazı telefonları söyleyeceğiz.
0: Hayır, söyleyeceğiz tabii. Bize bir gün müsaade edin, bir iki gün bu problem çözülecektir. Dijital ekip ilgileniyor. Onu da altını çizmiş olalım efendim. Senacığım sen onu bana da gönder. O şey yaptığını onu bana da.
1: Bu anlayış yanlış sevgili. Sadece zenginlerin kaliteli telefonlarına biz yayın verelim.
0: Yok yok, öyle bir şey değil.
1: Öyle mantıkla sanki hareket edildiğini görüyorum Selahattin ya, Bey tarafından.
0: Hayır oğlum, öyle bir şey yok. Yani şimdi büyük
1: ben
0: bir
1: ben kendi uygulamamı dinleyemiyorum. Niye?
0: Açılmıyor mu?
1: 12 yıllık telefonum var diye mi? Açılıyor. Ben de hiç sekme yok. Dinleyicilerimiz her yazdığında kontrol ediyor. Uygulama benim nefis.
0: İşte bazı telefon modellerinde var. Var var. Şu an burada böyle diyor, dışarı bak herkes neredeyse çıplak. Almanya'dan bir dinleyicimiz. Meral Hanım yazmış.
1: Meral Hanım,
0: evet.
1: Günaydın.
0: İnsanlar alışkın değiller diyor. Vallahi öyle yazmışlar.
1: Güzel, alışık değil.
0: Gençler günaydın. Ben de bir özür bekliyorum sizden.
1: Özür dilerim senden de, hiç bilmeden konuyu.
0: Ama konuyu bileydik Hüseyin'ciğim.
1: Neymiş Hüseyin? Bir
0: yazmamış,
1: yaz bakalım.
0: Yazmamış.
1: Ha,
0: yazmamış
1: da.
0: Yazmamış.
1: Ah Hüseyin.
0: Almanlar beyaz diyor, göz kamaştırırlar demiş. Almanlar beyaz mıdır sayın hocam?
1: Beyaz sevgili Yıldırım, tabii ki beyaz. Ten renkleri sevgili Yıldırım beyazdır.
0: En beyaz ırk nedir sayın hocam siz?
1: En beyaz ırk.
0: En beyaz ırk. Ruslar mı diyebilir miyiz yani?
1: Yani Ruslar sanki bir tık da beyaz mı, sarımsı, buğdayımsı kaçıyor mu? Bir Finlandiya mı beyaz acaba? Hani İzlanda, Finlandiya daha kuzey ülkeleri, İskandinav beyaz gibi geliyor
0: siz
1: bana.
0: Siz oralarda çok gezdiniz, o yüzden soruyorum yani.
1: Çok gezdim
0: yani.
1: Ben orada beyazları üzerinde bazı araştırmalar yapıyoruz sevgili Yıldırım. Ne kadar beyazlar diye.
0: En beyaz kim diyebiliriz
1: en
0: yani?
1: En beyaz sanki bana İzlanda gibi, o zamandan hatırlıyorum sevgili Yıldırım. İzlanda diyorum. İkiye Finlandiya'yı koyuyorum. Üçte de Almanya Aachen.

0: Almanya. Dörde kim koyarsınız?
1: Dörde İngiltere'yi koyarım.
0: Oğlum Rusya'yı da bir yere koy artık.
1: Beşe de Rusya'yı koyarım.
0: Beşe Rusya'yı koy.
1: Rusya gönlümüzde birinci.
0: Evet.
1: Onu doğru, bir söyleyeyim. Çünkü geçtiğimiz günlerde Rusya tarafından seni anlattığı haberlerde de vardı, açıklama yapılmış. Rusların, bu açıklama Türkler tarafından yapılmıyor yani. Ruslar tarafından yapılıyor. Rusların tercih ettiği tatil bölgeleri, tatile gidenlerin %98'i. Türkiye'yi tercih ediyormuş sevgili.
0: Çünkü olarak. Rusların sıcak denizlere inmek gibi bir tarih tersini de hatırla.
1: Sevdası var, sevgisi var.
0: Evet.
1: Muhtemelen Kafkas. Birçoğu...
2: En beyazır Kafkas.
1: Kafkas. Kafkasmış. Hmm. Gördüğünüz gibi bilemedim.
0: Yine bilemedin. Oğlum bir şey de bil ya.
1: Ama Kaf yani olamaz, yanlış ya. Kime sordun? Yapay zekaya mı?
0: Nereye soracak? Yapay zeka sormuştu
1: tabii. Yapay zeka yanlış.
0: Değil mi?
1: Abi, yanlış.
0: Selancığım teşekkür ederiz bebişim. Sağ ol. Çocuklar hazır mıyız?
1: Buyurun.
0: Geliyor mu?
1: Gelsin.
0: Bu arada Japonlar da beyazdır diyor.
1: Süt gibi.
0: Tabii. Hatta onlar da beyazlık bir seviyedir. Toplumda bir seviyedir.
1: En beyazsan en iyisin.
0: En iyisin, en soylusun demektir.
1: Hepsi
0: o.
1: Hepsi şemsiyeyle beyazdan vazgeçmemek adına. Значит, ты в
0: тумане, брат. Ya biz İspanya ile bir ara aşk yaşıyorduk diyor.
1: Yaşıyoruz.
0: Ne
1: ya.
0: Oldu? Hiç tweet atmıyorlar, ayrıldık mı demiş. Yok yok, devam.
1: Yok ya, ne yapacak adam her Allah'ın günü?
0: İspanya.
1: I love Türkiye diyecek o Pedro Sanchez'im.
0: Pedro Sanchez'im. Sayın hocam araya gidiyoruz. Reklamları anons etmenizi istiyorum.
1: Küçük bir aradan sonra Uğur Derin Dondurucu'nun katkılarıyla.
0: Oğlum.
1: Kafacan uzman. Devam edecek.
0: Ya böyle olmaz. Daha böyle at yarışı kıvamında olsun.
1: At yarışı kıvamında mı? Ya bundan daha at yarışı olabilir mi ya?
0: Olmaz. Daha böyle.
1: Küçük bir aranın ardından. Kafacan uzman programı. Uğur Derin Dondurucu'nun katkılarıyla. Devam edecek.
3: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam edecek.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Reklam. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım
4: Net, sigortam Net. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: 1 ve 30 Haziran tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
6: Jolly'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jollytour.com 444-0644 ve acentelerimizde.
7: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 22-25 Haziran tarihleri arasında Gedik poşetli bütün pilicin kilosu 79 lira 95

0: şahane yaz festivalinin MediaMarkt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'ta gelin, şahane yaz festivalini kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. MediaMarkt.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: En güzel karne hediyeleri Vatan'da. 22-29 Haziran tarihleri arasında Honor Choice Watch 2'yi akıllı saat 1499 liraya, Marshall Major ve Bluetooth kablosuz kulaküstü kulaklık siyah 4999 liraya Vatan'da. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
4: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
5: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüşsuyu'nda. Asıl soru şu:

0: Pronto Tur'dan yurt dışı turlarda geçerli ekstra 8000 TL indirim. Kontenjanlar dolmadan Haziran ayı fırsatlarından faydalan. Sen de Pronto Tur'u ara, avantajlı fiyatı yakala.
1: Pronto, Pronto Tur.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
3: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
4: Bu aralar QNB'ye geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
3: Geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
5: Reklam.
6: Garanti BBVA.
7: Görüyorum, bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
8: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
9: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
10: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.
11: Sinan'dan 2.5-5-7.5-10 parça, ne, öyle bir şarkı mı var? 2.5-5-7.5-10 ne ya?
12: Ağmağacan mı? Satmağacan mı?
11: Dur oğlum, bilmiyorum.
12: Yemeyeceğim. 3 şarkı var şu an piyasada. 3. Bir tanesi 3.7-7.5-7.5-7. Kaç para bu benim 20? Ağmağacan mı? Satmağacan mı? Yemeyeceğim mi?
11: Ne o, ne yapıyorsun?
12: Bu birinci şarkı. İkinci şarkımızda en çok dönen. Number. Number. Yek kurvale keseyim sana. Bu ikinci şarkı piyasada dönen. Üçüncü şarkı da vay vay vay Demet ablam hoş geldin. Ünümün tükün tancı. Ünümün tükün tancı.
11: Tamam, ben ikisini biliyorum ama şeyi bilmiyorum oğlum. 7.5-10.5.
12: Onu çal, 7.5.
11: Onu biliyorum.
12: Kaç para bu beygir diye yazar mısınız?
11: Ya uğraşamam şimdi onunla.
12: Belki fiyatı çıkar, belli olmuştur. Bir yazın.
13: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

0: Türkiye radyolarından en rahatsız insanı saygılara hocamız. Psikolojik problemleri, arızaları, ailevi sorunları hepsini sırtlanıp gelip sizi de burada eğlendirmeye çalışan koca yürekli psikolojik danışanımız. Hocam gerçekten zor bir hayatınız var. Yani bakıyorum ben sizin özel hayatınızı da biliyorum, aile hayatınızı da biliyorum. Çocuğunuz olan diyaloğunuzu da biliyorum. Yani yaşadığınız süreç o kadar zor bir şey. Yani sizin yaşadığınızın onda birini ben yaşayayım. Gerçekten erken emekliliğe başvururum. Onu söyleyeyim ama siz bu süreçte büyük zorluklar atlattınız. Evet. Sizi kutluyorum gerçekten.
1: Bu badireler sevgili Yıldırım yıllardır benim sırtımda. Yani
0: bir de
1: bu...
0: kira zammı zamanınızda geldi.
1: Evet, o da geldi.
0: Üstüne o da,
1: geldi.
0: O da bindi
1: üst
0: tabii.
1: Üst üste geliyor. Zaten bir şey geldin mi üst üste biner.
0: Üste geliyor.
1: Bir şey bindin mi üst üste biner.
0: Üste biner. Hakikaten öyle.
1: Dolayısıyla sevgili
0: gerçekten
1: Yıldırım.
0: Gerçekten hakkınızı ödeyemeyiz.
1: Onu bu
0: söyleyeyim.
1: Dünyada yeterince sevgili Yıldırım aldık.
0: Ne aldınız?
1: Kısmetimizi aldık.
0: Kısmetimizi aldık.
1: Her şeyden aldık. Rabbim görüyor bunları.
0: Evet. İnşallah şeye de ulaşacaksınız. Ne derler? Zafer'e de.
1: İnşallah sevgili Yıldırım. Yani umudumuz o. Çekilen bu çilelerin sonunda bir aydınlık görmemiz gerekiyor ki hayatta
0: i̇nşallah,
1: kalalım
0: sevgili arkadaşlar. İnşallah görürsünüz efendim. Ayşe Köroğlu hanımefendi sizi
1: Ayşe
0: çok
1: Hanım
0: seviyor.
1: Ayşe Hanım günaydın.
0: Canlı dinlemeyi özlemişim diyor.
1: Kalp yapıyorum Ayşe Hanım'a.
0: Ben şuradan. De şöyle eniminen şöyle Ayşe Hanım. Şöyle kalp yaptım. Merhabalar, dün hocam Belgrad ormanlarında keneler üzerinde bir araştırma yapıyordu. Kendisini tebrik ediyorum. Sizi Belgrad'da görmüşler.
1: Evet sevgili Yıldırım. Teşekkür ederiz, sağ olsunlar. Gelseydik keşke konuşsaydık ya.
0: Gelmemiş.
1: Biraz meşguldük, yoğunduk gerçi ama.
0: Evet. Şey yapmayalım. Sizi uzaktan gören muhtemelen bilim adına gelmiyor yanınıza.
1: Muhtemelen sevgili Yıldırım. Yani şey işi gücü bırakmayalım, uğraşmayalım. Çünkü kene ve kokarca tehdidine karşı... keklik ve sülünlerin doğaya salınma süreci var biliyorsun. O projenin başında ben varım. Bununla alakalı bir çalışmaydı Belgrad'daki çalışmamız.
0: Eyvallah.
1: Çalışmamız.
0: Gökhan Yıldırım abinize selam çakın.
1: Günaydın Gökhan.
0: Kavu plaka bulmuş bir tane.
1: Harika.
0: Evet, size kavu bulacağım diye şey oldum diyor. Vücuduyla ilgili bazı bölgelerin...
1: zorlanmasıyla alakalı. Çıkmış mı kopmuş mu mesela, o önemli. Koptuysa sıkıntı büyük, çıktıysa halledilir.
0: Evet. Peki efendim geçtim. Şöyle bakayım.
1: Bu arada sevgili Yıldırım, Gazi koşusunda koşacak atlar belli oldu. İsterseniz onları sayayım size.
0: Nereden çıktı?
1: 22 tane at var Gazi koşusunda. Merak etmiştiniz yani hangi bunlar koşacak oğlum, gitmiyor muyuz Gazi'ye diye.
0: Evet.
1: Onların 22 tane at, bütün hepsini çıkarttım liste olarak.
0: Ne yapayım oğlum atları ben şimdi?
1: İster misin?
0: Onları mı sayacaksın?
1: At sevmez misin?
0: Ya at severim de şimdi dur şu ona girmeyelim ya.
1: Tamam peki tamam.
0: Ne var bir iki tane favorin, ne bir iki tane var mı?
1: Bir sürü at var sevgili Yıldırım. Jokeyleri belli oldu.
0: Tamam geçtik. Teşekkür ederiz. Şimdi Sena önüme şey atmış. İstanbul'un farklı dillerde okunuşunu atmış.
1: Allah Allah.
0: Öyle bir şeye denk gelmiş. Atmış önüme. Mesela Fransızca. İstanbul.
1: Nasıl
0: okunuyor?
1: Yazıyor mu? Okunuşu mu yazıyor?
0: İstanbul şeklindeymiş efendim.
1: İstanbul.
0: Evet. Rusça İstanbul. İstanbul.
1: Evet.
0: Evet. Japonca İstanbul.
1: İstanbul'u mu?
0: İstanbul'u diyor.
1: Allah Allah ya, şehirlerin okunuşları da değişiyor demek ki.
0: Çince İstanbul'u gibi bir şeymiş efendim.
1: İstanbul'u.
0: Farklı dillerde İstanbul. Bu da böyle bir şeydi. Sena atayım abi dedi. At dedi, ben nedir ya bakarız.
1: Bu arada çok farklı dillerde şeyler yapıyorlar ya. Gökhan Dinç'in milli takım şeyi vardı, konuşması vardı sevgili Yıldırım. Onu 42 dile çevirmişler.
0: Niye öyle bir şey yapıyorlar?
1: Çünkü Türkçesi çok komik, anladın mı?
0: Hmm.
1: Onu biliyor musun bilmiyorum. Bir çıkarsana.
0: Neyi çıkarayım?
1: Gökhan Dinç milli takım yorumu diye yazarsan muhtemelen çıkar.
0: Hemen açayım.
1: Orada deliriyor, tamam mı? Şöyle deliriyor. Yani kötü bir laf, kötü bir kelime yok. Sadece oyun içini anlatıyor. Stoper sağ beke, sağ bek stopere, stoper orta saha, orta saha sağ beke, orta saha bilmem neleri. Böyle bir delirme, yükselme şeyi var.
0: Açıyorum.
2: Stoper. Sağ beke, sağ bek stopere, stoper diğer stopere, stoper sol beke, sol bek Hakan'a, Hakan stopere, stoper Hakan'a, Hakan stopere, stoper sağ beke, sağ bek sağ öne, sağ ön sağ öne. Lan böyle top oynanır mı? Lan böyle...
1: Bunu 43 dile çevirmişler.
0: O kadar haklı ki.
1: Bunun Japoncası falan vardı.
0: Var mı?
1: Ya.
0: Dur
1: ya, inanılmaz bir şey. Japoncası nasıl komik? Başka dillerde de
0: bakayım,
1: yapmışlar.
0: Bakayım var mı?
1: 1 milyarın üzerinde dinlenmeye ulaşmış bir video oldu.
0: Bakayım hemen bakayım.
1: Bak,
0: bir tane buldum çok... ama şu olabilir mi acaba ya? Dur bakayım.
2: Sağ bek, Stopere. Stoper diğer stopere. Bu stoper sağ. Orçok fullback'ı. Orçok fullback'i stoper'o. Stoper'a daha stoper'o. İ stoper'a vençok fullback'ı. Vençok fullback'i Hakan'a. Hakan'ı stoper'o. Stoper'a Hakan'a. Hakan'ı stoper'o. Stoper'a orçok fullback'ı. Orçok fullback'i orçok apro. Min az-zahir el-eymen abra kalbi el-difa' ila az-zahir el-eyser. Sonra Hakan'a yetebadelha.
0: Arapça çevirmiş ama Fransızca var. Başka diller de var. Çok başarılı. Beyler günaydın. Cuma sabah 5'te yayın var mı diyor. Sayın hocam.
1: Biz millilerin peşinde gitmeyi bıraktık artık arkadaşlar. Çünkü onlar bizimle beraber turnuvaya gelmediği
0: gelmediler.
1: İçin biz de turnuvayı erkenden bıraktık.
0: Valla ben cuma uyanıp maçı da izlemeyeceğim.
1: Yok.
0: Yatacağım yani.
1: Yok abi
0: yatacağım
1: bir tepkimiz yani. De olsun artık. Bir tepkimiz de olsun.
0: Olsun. Bak,
1: keşke bir
0: bak,
1: puan en azından. Futbol, en azından bir puan.
0: Demem konu futbol olunca.
1: Hıncalımıza
0: bağlıyorum. Aşırı ciddiyleyemem bir şey. Yok abi bırak bu gün. Arkadaşlar hocam az önce çok doğru bir kelam etti. Dedi ki onlar gelmemişlerdi ilk iki maçta.
1: Biz de gelmiyoruz
0: abi. Yaptıkları büyük terbiyesizlikti. Altını çiziyoruz. Ülke imajını mahvettiler. Bu kadar seven insanın duygularıyla oynadılar. Cuma günde tek başlarına oynasınlar. Kötü günde desteklemek lazım diyor.
1: Yok abi.
0: Valla ben sana bir
1: buraya
0: şey
1: gelene kadar kötü günlerde yaşadık. Desteğimizi her zaman sunduk. Montella'yı koruduk işte bak İzzet'e.
0: Bence sonra milli takım oyuncuları para da almamalı abi. Bak almamalı. Üzerinde Türk bayrağı var ya. Senin yaptığın çok onurlu bir şey. Bence milli takımda oynayanlar
1: eskiden,
0: para almamalı abi.
1: Eskiden böyle bir şey yoktu zaten sevgili Yıldırım. Konuşulmazdı. Bir ara böyle bir şey çıkmaya başladı. Ondan sonra devamında gelen bir şey. Ben milli takım için, milli forma için yapılan herhangi bir hareketin para karşılığı olduğunu düşünmüyorum.
0: Ben de onun parayla ölçülecek bir tarafı yok.
1: Evet ben kendi adıma düşünmüyorum.
0: İşte konu para olunca böyle oluyor. Arkadaşlar sahaya gelmemişlerdi. Özal Yeleyen diyor ki milli formayı destekliyoruz zaten onları değil demiş. Yani ona canımız feda canım ona
1: orada
0: ne diyelim.
1: Problem orada problem yok. Her zaman.

0: Yani şimdi bir ara gidiyoruz. Ara gitmeden önce İzzet abiden de özür diliyoruz. Onu da
1: yine tekrar edelim. Tekrarladım. İzzet abim özür dileriz. Montella ile gerçekten olmaz.
0: Geliyoruz, ayrılmayın efendim. Mutfaklarını

0: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Peugeot. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
5: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
6: Tüm Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
7: Migros, hepinize iyi gelecek.
8: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
9: Peugeot. Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
10: Bellona, Bellona.
11: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
12: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: Yesler geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer. Sulanda geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar Bankkart.

0: Kom.tr'de.
1: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.
2: Makinelerin, aletlerin kendi kendine kalibre olması
3: gerekiyor. Bir süre sonra kendini bozuyor.
2: Bu bilgisayarların kapataşı gibi bir şey muhtemelen.
3: Değil oğlum.
2: Bir rahatlasın, kalibrasyonu halletsin.
3: Değil. Kalibrasyon ne?
2: İşte düzeltme.
3: Şimdi soğuk bir yerden sıcak odaya geldin ya.
2: Tamam.
3: Bir 5 dakika sonra kalibre olmuş oluyorsun odaya. Uyum sağla bak. Tamam. Uyum sağlıyorsun. Uyum diyelim.
2: Anladım, tamam. Aleti anlat bana. Aletin kalibrasyonu nasıl?
3: Kalibrasyonun kelime manasını söylüyorum.
2: Alet bende var.
3: Nasıl ya? O alette senin radar aleti
2: var.
3: Ya
2: var.
3: Radar aletinin senin ne işi var oğlum?
2: Dur kalkayım ya, bir dakika.
3: Tamam bakayım. Ya o ne be, küçücük bir radyo gibi bir alet. Ne o radar aleti mi o?
2: Açılınca 10 oluyor.
3: Tamam.
2: Şu an mesela hızlı koş, anlayacağım seni.
3: Ya saçmama, otur Allah aşkına ya. Tamam. Ne oğlum o, radyo mu, ne o?
2: Radar aleti. Arabaya takıyorum.
3: Nasıl, bir dakika.
2: Karşı yönden hızlı gelenleri direkt emniyete bildiriyorum.
3: Fahri polis.
2: Fahri Bey.
1: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

0: Serdar Sönmez abimiz çok güzel bir şey eklemiş, yazmış sağ olsun. Bir de diyor ki, dün akşam diyor radyoda çok uzun zamandır dinlemediğim bir şarkısı denk geldi Barış Manço'nun. Hayır şarkısı. Bu sen zaman zaman yapıyorsun ya giriş kısmı güzel şarkılar diye.
1: Evet.
0: Oraya lütfen bunu ekle diyor. Barış abinin Hayır şarkısı çok güzeldir be.
1: Ben vallahi bir gün çalayım, her şarkısı birbirinden güzel. Her tabii, şarkısı öyle. Birbirinden güzel.

0: Naciye güzel. Naciye çok sinirli abi. Günaydın dedik. Niye okumuyor kardeş?
1: Oo.
0: Naciye sakin ol.
2: Sakin, sakin.
1: Dünya birlik barışı, ve beraberlik, dünya sevgi, barışı için buradayız.
0: Güzellikler.
1: Bak lütfen. Burada soyu tükenen bazı hayvanları konuşuyoruz lütfen.
0: Kim onlar var? Neymiş o bazı hayvanlar?
1: Susamuru mesela sevgili Yıldırım.
0: Ha, öyle mi?
1: Onu konuştuk az önce. Bir şey soracağım sevgili Yıldırım. Müsaadeniz varsa eğer engin bilgilerinizden yararlanmak vaide açısından bilgilenmek istiyorum. Tende en kuytumu al diyor sanatçımız.
0: Şarkıda geçiyor evet.
1: Evet, tende en kuytumu al dediği yer neresi?
0: Vallahi onu bir kardiyoloğa sormak lazım. Bilmiyorum ki tende en kuytumu al.
1: Koltuk altı mı mesela?
0: Yani hemen hemen o bölge yani. Tende en kuytusu herkesin değişir tabii. Ama yani fizyolojik olarak buradan bir doktor hocamız varsa şarkıda geçen.
1: Tende en kuytumu al dedi.
0: Neresi? Tende en kuytu neresi?
1: Kuytu neresi?
0: Çünkü şarkıda öyle geçiyor.
1: Biz demiyoruz mu?
0: Söz müziği kimin hocam bu arada?
1: Sevgili Gülşen söylüyor. Bakalım tende bakayım, en kuytumu bakayım, al şarkısının söz müziği
2: asla
1: kim ait?
2: Söz müzik.
1: Gülşen'in kendisine ait çıkarsa şaşırmam.
0: Hemen bakıyorum. Hemen bakıyorum çıktı mı, çıktı ama çıktı çıkmıyor.
1: Mı? Allah
0: çıkmıyor.
1: Allah.
0: Bestecileri var. Ufuk Yıldırım'la Fatma Sezen Yıldırım ama sözler kime ait bilemedim
1: hemen
0: efendim.
1: Bakacağız ona. Detaylıca bir inceleme evet. Gerçekleştireceğiz.
0: Neyse tende en kuytu neresi bunu bir doktor varsa soralım.
1: Çünkü diyor ki malımı al, mülkümü al.
0: Tende en kuytumu al.
1: Sezen Aksu.
3: Sezen Aksu.
0: Sezen okuyan ya. Sözler de mi Sezen'e
3: evet.
0: Ait?
1: Sözler. Yüşendir diye düşündüm bak.
0: Kuyruk sokumu olabilir mi demiş. Tende en kuytu.
1: Olur. Olur sevgili Yıldırım. Niye olmasın ya? Parmak arası olabilir.
0: Coşkun hocam bilir diyor. Ben hocama katılıyorum. Bu koltuk altı muhtemelen diyor. Diyor kendisi. Neyse bunu bilen varsa yazsın. Kulak arkası olabilir mi diyenler de var.
1: Çok kuytu değil. Kuytuya düşmüyor çok o. Arkadan bakıldığı zaman görünen bir yer.
0: Görünen bir yer. Cristiano Ronaldo 6 farklı dünya. Oğlum. Cristiano Ronaldo 6 farklı dünya kupasında gol atan tek oyuncu olarak tarihe geçmiş.
1: Tarihe geçti. Sevgili evet. Yıldırım doymak bilmiyor bazı futbolcular, bazı insanlar. Diyor ki hala ya kaç yaşına geldin arkadaşım sen? Kaç yaşına geldin ya?
0: Oğlum yapma ağzını öyle.
1: Diyor ki sevgili Yıldırım 2028 Avrupa Şampiyonası'nda diyor yine diyor oynamak istiyorum diyor. 2030'da diyor ev sahipliğinde olacak Portekiz'in diyor.
0: Abarttı.
1: 2030'da 45 yaşında ya bırak sal
0: bırak
1: ya.
0: Bırak artık bir sal ya.
1: Sal ya nedir
0: gençlerin
1: bu?
0: Gençlerin önünü aç ya.
1: Tamam anladık yani.
0: Ya sen futbol dünyasının Cem Aslan'ı mısın ya? Bir bırak artık bir kardeşim.
1: Yeter.
0: Bir sal artık ya.
1: Attın ya 1000 gole ulaş tamam.
0: Bırak.
1: Bırak tamam
0: 25
1: yeter
0: golü
1: ya.
0: Kalmış 1000 gol olması için.
1: Bir şey kalmadı
0: için.
1: Git Arabistan Ligi'nde 1000 golünü tamamla ondan bin sonra.
0: 1000 golü. Aman öyle ama.
1: Bin golle.
0: Memleketlere kardeşim.
1: Bin golle.
0: Bininci golünü atacak adam ya.
1: At artık rahatla bırak. Yeter tamam. Aklımızda Cristiano Ronaldo CR7 tepede kal.
0: Bırak artık zirvede bırak.
1: Ya tepede kal. Zirvede senin çöküşünü bırak. Görmek istemiyorum.
0: Bu neye benzeyecek biliyor musun?
1: Olur mu bilmiyorum ama çökeceksin.
0: Tabii bak şimdi onu söyleyecektim. Bu neye benzeyecek? 20 yıl sonra tuttuğu şarkının cover'ını yapıp ayakta kalmaya çalışan popçular var ya.
1: Evet. Hani evet. Tekrardan yeni gündeme getirmeye falan. Çalışma.
0: Evet, onun gibi bir şey olacak.
1: Yani bu. Olabilir. Kendi evinde Portekiz'de oynanacak ama ben bu adamın hırsını yemin ediyorum bak 2030'da da Cristiano Ronaldo çıkıp gol attı falan diye okuruz diye hissediyorum.
0: Abi insanlar yeri geldiğinde meslekten uzaklaşmayı bilmeli.
1: Tabii
0: ben
1: ki.
0: Şimdi burada isim vermek istemiyorum ama bazı insanlar yani...
1: Kaçıncı yılını dolduran mesela kafanda var mı?
0: Yani şimdi isim vermeyelim buradan ama yani artık bırak da gençlerin önünü aç.
1: Diyorsun.
0: Tabii.
1: Allah Allah ya.
0: Yani mesela...
1: Her meslek için geçerli mi bu? Mesela kim örnek var mı?
0: Ya yok oğlum ben burada şimdi isim veremem yani.
1: Baş harfini söyler misin?
0: Yok hayır.
1: Baş harfini de söylemesin.
0: Hayır yok olmaz.
1: He tamam. Olmaz.
0: Yani haksız mıyım? Haksız
1: doğru mı? Ya futbolun Ajda Pekkan'ı ya Cristiano Ronaldo.
0: Vallahi öyle. Hakikaten öyle ya.
1: Dinleyicimiz yazmış ya. Vallahi bu.
0: Türkiye'nin doktor fabrikası köyü. 350 nüfuslu Sivas'ın Kolluca köyü. Kaç doktor yetiştirmiş biliyor musun?
1: Kaç?
0: 130 doktor.
1: Helal olsun be.
0: Bazı evlerden 3 doktor çıkıyor. Diyor.
1: Ey maşallah.
0: Tıp köyü ya.
1: Orada biri bağırsa doktor var mı diye bağırsa köy gelir.
0: Köy.
1: Bütün köy doktor.
0: 1-2-3 tıp köyü ya. Vallahi,
1: vallahi bravo. Ne köyüydü sevgili Sivas'ın?
0: Sivas'ın Kolluca,
1: köyü.
0: Köyü efendim. 350 nüfusu var, 130 doktoru var.
1: İnanılmaz yarı bir şey.
0: Doktor var.
1: İnanılmaz bir şey. Vallahi bravo. Vallahi tebrikler olsun. Sivas'ın Kolluca köyüne.
0: Vay be.
1: Nasıl bir durum varsa sevgili babadan oğula doktor bunlar.
0: Bir de güvenli hissedeceğin bir köy burası yani.
1: Tabii başına bir iş gelse yani.
0: Doktor var mı dediğinde zaten herkes doktor.
1: Her köşe başından bir doktor çıkıyor.
0: Herkes doktor.
1: Köyde var mı acaba? Önemli olan o.
0: Vardır ya.
1: Köyde var.
0: Yok mudur?
1: Hali hazırda
2: yerleşik. En kötü doktor kardeşine denk gelirsin. Anne babasına bilgisi ihtimalle olur en azından.
1: Yani el söylüyor. Almıştır.
0: Vallahi Sivas'ımıza selam çakalım.
1: Selam olsun Sivas'a.
0: Ben Sivaslıları hem çok seviyorum. Yani kişilik olarak.
1: Evet.
0: Hani bizde.
1: Karakter olarak.
0: Bizde şey vardır ya, bize burç sorulmaz, memleket sorulur.
1: Tabii bizde memleket.
0: Hemen bir fikrimiz oluşur. Ben Sivaslılara bir Artvin, bir Sivas.
1: Yok, bende öyle bir eksik söyleyebileceğim bir memleket abi de yok ki. Bilmiyorum yani, hiç karşıma öyle.
0: Yok.
1: Bir iki tane çıktı.
0: Ya eksi yoktur da. Hiç negatifine denk gelmediğim mesela bir Artvin, bir Sivas'tır ya.
1: Benim Kars'ta geldi mesela. Kars'ta geldi.
0: Selahattin için mi diyorsun?
1: Yok, Selahattin.
0: Selahattin için diyorsun alenen.
1: Keşke herkes Selahattin gibi olsa. Keşke. Keşke. Selahattin en azından dükkanı çevirmeye çalışıyor burada herkesten 50 TL alarak.
0: Vallahi sevgili Selahattin bir Karslı değil de bir Kayserili gibi. Sürekli
1: bir tüccar,
0: ticari bir zekası
1: tüccar
0: var.
1: Tüccar edasıyla evet. Hareket ediyor.
0: Ya öğle arası
1: bir
0: bize.
1: Bir gün bir yerde var ya, koparacak o.
0: Koparacak. Büyük
1: bir yerde koparacak.
0: Büyük öğle
1: koparacak.
0: Arası geliyor bizden 20 lira 30 lira alıyor. Herkesten koparıyoruz. Neymiş efendim, çay getirmiş.
1: Aydat.
0: Ya biz senden çay mı istedik?
1: Bir de aylık var biliyorsun. Aidat var diyor. Sitenin aidatı var diyor.
0: Aidata bağladı bizi ya. Vallahi billahi ya. Peki. Selahattin radyonun gizli patronum abi diyor. Diyebiliriz.
1: Neredeyse.
0: Diyebiliriz yani. Neredeyse. Para onda toplanıyor efendim. Geçtim peki.
1: Buyurun sevgili Yıldırım, buyurun. Ben bir tane sana şey vereyim.
0: Hayır, verme oğlum. Sen bugün verme.
1: Tamam.
0: Sen bugün dinle.
1: Ne zaman veririm?
0: Sen bugün ver. Ben sana söyleyeceğim verdiğin
1: tamam,
0: zaman.
1: Tamam.
0: Türkiye'nin en pahalı damacana suyu. Neredeymiş biliyor musun?
1: Neredeymiş?
0: İzmir'deymiş sayın hocam.
1: Allah Allah, niye İzmir'de?
0: 215 lira. Ne bileyim, bilmiyorum.
1: Yalan haber.
0: İzmir'de.
1: Yalan haber. 250 liraya damacana su var ya.
0: Var mı?
1: Var var var.
0: Tamam, yalanı geçtim o zaman. Yalan haber.
1: Haberi yapan dandik yapmış.
0: Tatil için Türkiye'ye gelen gurbetçilerin yurda girişleri başlamış.
1: Çok güzel, harika.
0: Evet,
1: vatanınızı sevin, milletinizi sevin.
0: Aynen,
1: bu toprakları çok sevin.
0: Aynen,
1: biz
0: öyle.
1: Gelemedik, kusura bakmayın.
0: Oğlum adamın kurulu düzeni var, nasıl gelsin
1: tamam,
0: ya?
1: Hayır, mikrofonlar,
0: gelmek zorunda mı ayrıca?
1: Mikrofon uzatılacak ya şimdi herkese. Bunlar, konuşulacak olanlara söylüyorum.
0: Hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Allah çok şükür ya. Gene kavuştuk.
0: Ne, Almanya'dan mı geliyorsunuz?
1: Hollanda'dan geliyorum.
0: Hollanda'dan eyvallah. Geliyorum. Nasıl, memleketi özlediniz tabii.
1: Burası başka ya. Bak yemin ediyorum.
0: Kaç yıl oldu Almanya'da?
1: Bak, 46 yıldır Almanya'dayız. 46 yıldır Almanya'da. 46 yıl.
0: Ağlamayın, tamam ağlamayın.
1: Şuraya senede 2 ay geleceğim diye. Neler çekiyorum, neler çekiyorum.
0: Eyvallah.
1: Bıraktım
0: eyvallah.
1: Orada 2 villamı, 4 spor arabamı.
0: Nereye, buradan nereye, gümrükten nereye gidiyorsunuz? Memleket neresi yani?
1: Elazığ.
0: Eyvallah. Tamam. Ağlama amcacığım, ağlama. Dönüş ne zaman Almanya'ya?
1: Hemen yarın inşallah. Anca bir gün dayanabiliyorum.
0: Ay, Almanya'ya geri mi döneceksiniz?
1: Döneceğim valla.
0: Eyvallah.
1: Ama toprağınızın değerini bil.
0: Tamam, araya gidiyoruz.
1: Beyler, Hollanda başladınız, Almanya devam ettiniz değil mi?
0: Öyle mi gittik?
1: Almanya üzerinden gidiyorum.
0: Çok pardon. bu arada bütün kişi ve karakterler hayal ürünüdür.
1: Hayal
0: ürünüdür.
1: Gerçeği yansıtmamaktadır. Böyle biri asla yoktur. Lütfen asla. Saydırmayın. Lütfen saydırmayın. Yani.
0: Saat başı Alem FM Haber Merkezi'ni bağlıyoruz. Dönüşte ne çalayım çocuklar?
1: Dönüşte sevgili Yıldırım. Ne çalsan
0: var
1: ne çalsan.
0: Var mı kafamızda bir şarkı? Yani şunu çal da bir kendimize gelelim.
1: Vallahi benim aklımda bir rock.
0: Rock mı?
1: Rock şarkı değil ama rock istiyor. Vücudum rock istiyor.
0: Zaten ya pop dinleyeceksin.
1: Yani belli.
0: Değil mi?
1: Belli, evet.
0: Ya da rock dinleyeceksin. Evet.
1: Şu an rock'ım geldi.
0: Rock'ın geldi.
1: Abi popumuzu yaptık.
0: Peki.
1: Popumuzu yaptık. Artık rock.
0: Artık rock yapalım.
1: Artık rock.
0: Ne çalayım ben sana rock'tan?
1: Sezen'den sonra ver bir rock gelsin.
0: Rock. Bilemedim ki oğlum, rock deyince de öyle bırakamadım şu anda.
1: Popçu rock çalsan, popçu rock.
0: Popçu rock ne demek
1: yani
0: ya?
1: Burak Kut'tan bir rock esere benzeyen
0: Burak'ın
1: bir şarkı.
0: Burak'ın popçu rock mıdır?
1: Popçudur.
0: Yok Burak. Abi yok.
1: Burak Kut'tan popçudur.
0: İstemedim.
1: Kanasın dünyam, yansın oldu olacak. O gırtlak.
0: Günahlar kavrulsun aleviyle. Tamam,
1: o mesela çalayım. Hani rock edasıyla okunabilen bir şarkı ya, Burak Kut popçu.
0: Tamam tamam.
1: Oldu mu?
0: Tamam. Susarsan çalacağım.
1: Sana bekle. Instagram'da yukarıda el ele birleştiren emojiyi yapıyorum
0: tamam
1: şu an.
0: Tamam oğlum, sus artık.
1: Tamam.
0: Sus çocuğum. Şu.
1: Bu.
0: Tamam. Dönüşte o zaman.
1: Tamam.
0: Tamam, hadi bakalım. Kısa bir ara geliyoruz, ayrılmayın.
3: Saat 8. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta. Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'la Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut görevden uzaklaştırıldı. Akpolat ve Turgut yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Adalar Belediye Meclisi'nde yeni belediye başkan vekili seçimi cumartesi günü saat 10'da yapılacak. ABD-İran hattında diplomasi arayışları restleşmelerin gölgesinde sürüyor. Washington, İran'ın nükleer denetimi kabul ettiğini, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti almayacağını öne sürdü. Tahran'sa nükleer tesislerini açmayacağını ve balistik füze programını ABD ile müzakere etmeyeceğini duyurdu. Rize'nin Çayeli ilçesinde Karadeniz sahil yolunda iki otomobil ve bir minibüsün karıştığı zincirleme kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Çarpışma sonrası araçlardan ikisinde yangın çıktı. Antalya'nın Serik ilçesinde 3 kişinin bulunduğu gezi teknesi henüz belirlenemeyen nedenle su alarak yan yattı. Yardıma giden 2 kişinin bulunduğu balıkçı teknesi de çalışmalar sırasında arızalandı. 2 teknede mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı. Belediyeler artık kent meydanları ve turistik bölgelerden canlı görüntüler yayınlayamayacak. Kişisel Verileri Koruma Kurumu'ndan bu konuda belediyelere uyarı geldi. Kişilerin yüzlerinin görünmesinin, araç plakalarının okunmasının kanuna aykırı olduğu belirtildi. Yayınların durdurulmaması halinde yaptırım uygulanacak. Pırlanta ve değerli taş satışında yeni dönem başlıyor. Artık laboratuvar ortamında üretilen kıymetli taşların satışında sentetik ya da yapay üretim ifadelerinin kullanılması zorunlu oldu. İngiliz mahkemelerinde ilk kez bir yapay zeka tarafından hazırlanan bir dava dosyası zaferle sonuçlandı. Yapay zeka hukuk firmasının hazırladığı savunma mahkemede bir insan avukat tarafından savunularak davayı kazandı.
4: Hesap.com spor haberlerini sunar.
3: 2026 Dünya Kupası L grubu ikinci maçında İngiltere ile Gana golsüz berabere kalırken Hırvatistan Panama'yı 1-0 yendi. K grubu ikinci maçında Portekiz Özbekistan'ı 5-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Kolombiya ise Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşısında 1-0 kazandı. Dünya Kupası'nda Portekiz'in Özbekistan karşısında ilk golünü atan Cristiano Ronaldo 2 rekor birden kırdı. Portekizli yıldız 6 farklı Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu olurken, aynı zamanda Dünya Kupaları tarihinde gol atan en yaşlı ikinci oyuncu olarak tarihe geçti. Amelie erkek voleybol takımı Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki ilk maçında bugün Çin'le karşılaşacak. Maç saat 14'te başlayacak.
4: Hesap.com spor haberlerini sundu.
5: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
3: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 22 dakika, Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 30 dakika, Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 41 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 19 dakika.
5: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
3: İstanbul 29, Ankara 31, İzmir ve Adana 34, Antalya 35, Kayseri 30, Trabzon ve Erzurum 24, Diyarbakır ise 37 derece.
4: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
6: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.
7: Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sunar.

0: Yaptı Ekspertiz yol şarkılarını sundu.
1: 8-10 show devam eder. Serkan diyor ki şarkının sonu zıpla yerine haydi ikili olsa daha iyi olmaz mıydı diyor. Ama kafiye oturmuyorum.
2: Haydi zıpla, zıpla.
1: Haydi zıpla ay, en doğrusudur.
2: Haydi ikile.
1: Sözüne inanırım. Haydi ikile.
2: Olmadı.
1: Ya bakın kafiye çok önemlidir şarkılarda. Mesela örneğin misal. Farzı misal.
2: Örnek veriyoruz.
1: Kuzu kuzu mesela. İşte kuzu kuzu geldim. Dilince kapandım dizlerime bu kez. Gururumu. Ateşe verdim yaktım. Hiç kafiye yok.
2: İşte kuzu kuzu geldim. Ateşe verdim yaktım da gittim. Görüntülerimiz Adıyaman'dan. Kuzu kuzu geldi. Kuzu kuzu gitti.
1: Evet efendim. Peki.

0: Gelişim raporu diye tabir edilen şey.
1: Ne?
0: Gelişim raporu. Karne yok biliyorsun ilkokulda karne.
1: Öyle mi diyorlar?
0: Gelişim raporu veriyor 6 sayfalık. Her çocuk da aynı.
1: Peki hocanızın size yazdığı bir notu hatırlıyor musunuz? Özenay'a da söyleyeyim. Hani böyle hocalar sağ altta yazardı ya böyle.
0: Zeki ama çalışmıyor. Ben de bu karnede yazıyor.
1: Yazıyor.
0: Yazıyordu.
1: Bir tane şey gördüm.
0: Biraz hareketli. Bak yemin ediyorum.
1: Sosyal medyada bir tane çocuğun karnesi şey gördüm. Ne diyeyim Erman? Öyle yazmış öğretmeni.
0: Ne ya diyeyim? Böyle hatırlayan var mı? Karnesini, eski karnesinin fotoğraflarını dinleyicimize soralım Allah aşkına. Açıklama kısmı vardı eskiden karnelerde sağ altta.
1: Ne yazıyordu hocam size?
0: Öğretmen görüşü böyle küçük bir şey belirtirdi. Hadi iyi tatil, bazılarını çalışkan öğrencilere iyi tatiller kuzum yazardı.
1: Sana verdiğim kitapları oku.
0: Sana verdiğim kitapları oku. Çok böyle bir şey ummadı öğrenciye.
1: Soralım sen hocam.
0: Ne Erman gibi bir şey.
1: Hatırlıyor musun öğretmenin sana yazdığı bir şey?
2: Bizimkisi. Sticker asardı, nazar boncuğu. O zaman da nazar çok değerdi bana.
1: Dikkat et nazar demişsin, yaz tatilinde mi yazıyordu?
2: Yok, sadece onun iyi tatiller kuzum, nazar boncuğu.
0: Tamam, kuzum yazıyormuş. İlk kuzum gördüm, iyi tatiller kuzum.
1: Eskişehir spora verdiğin değeri derslerine versen şu an profesör olmuştun.
0: Bak mesela.
1: İyi tatiller, Bilal yazmış. Ben de öyle yazıyordu diyor.
0: Bak benimkinde Allah ailene sabır versin yazıyordu. Yazmaz öğretmen öyle ya.
1: Yazar abi, bazı hocalar sertti ya? Bizimkiler de bak ben hatırlıyorum. Çok sert şeyler yazılıyordu şeyle çocuklara.
0: Öğretmenimiz de sertti, hatırlıyorum.
1: Biraz
0: ben
1: daha böyle devam edersen okuldan atılırsın. Ben bunu yazılan öğrenciyi hatırlıyorum.
0: Biraz daha böyle
1: sert devam... tabii sert.
0: Doğru direkt söylüyor yani, neyse söylüyordu. Yalan dolan yok.
1: İyi biri ama arkadaş çevresi kötü yazıyordu bende diyor.
0: Canım kızım çok teşekkür ederim yazmıştı bana diyor.
1: Çalışsa başarılı olur.
0: Al işte bu.
1: Bende fenasın yazıyordu. Fenasın.
0: Olmayınca olmuyor yazıyor.
1: Olmayınca olmuyor mu?
0: Yazmıyordur herhalde ya, bu ne Montella gibi. Bir de bazı şeylerin arkada sığındığımız şeyler var ya böyle. Olmayınca olmuyor.
1: Olmuyor. Kader.
0: Kader.
1: Kader. O kadar kötü bir öğretmenim vardı ki hiçbir şeyini hatırlamak istemiyorum demiş Suhal Hanım. Travma olmuş. Günaydın, Eminönü'nde oturuyordum. Boydan dolayı ve sürekli arkama dönüyordum diyor. Öğretmen şunu yazmıştı. Öğretmen tahtası arka sırada olsaydı kesin sınıf birincisiydi.
0: Lisede resim öğretmenim lütfen seneye seçmeli ders yok, resmi seçme yazmıştı diyor.
1: Ali Akgülüm. Ali'cim selam ederiz. Yandaki araçla bakışıp ne dinlediğini sormuş da. Aynı radyoyu dinlerken
0: denk mi gelmişler? Selam evet. Olsun her iki dinleyicimize.
1: Ali Akgülüm selam ederiz.
0: Her yerdeyiz ya.
1: Akgülüm, Karagülüm belli oldu şu anda. Ali'cim selamlar.
0: Ali selam.
1: Kafana radyoyu verdiğin kadar matematiğe ver yazmıştı. Gazetecilik bitirdim sonrasında diyor. Kahraman Karaca yazmış.
0: Kahraman Bey Güne. Alper yazmış. Okulunu oku virgül. Sen yine büyüyünce esnaf ol.
1: Diyor ki benim diyor karnede diyor bu devirde kimse sultan değil bezirgen değil yazıyordu.
0: Ya yok ya.
1: Artık sen de
0: ya
1: canım.
0: Allah aşkına şaka yazmayın. Bak vallahi gerçekten
1: şaka, bu şakadır ya.
0: Vallahi şaka yazmayın ya. Diyor ki benim öğretmenim sen bu okula fazlasın okulunu değiştir yazmıştı diyor.
1: Ya bunu yazmaz.
0: Bunu değil ya. Bunlar vallahi inanılacak şeyler değil.
1: Abi lise kaydında okul müdürü anneme direkt bunu sanayiye kaydını yaptırın demişti diyor. Burak Göktaş yazmış.
0: Ya ben bizim şey çocuğun okuduğu öğretmenin de bir veliye bir şey dediğini duymuştum. Şu an ilkokuldaki
1: diyebiliyor musun
0: doğru
1: şu an?
0: Öğretmeninin diyebilirim. Bizim çocuk okumuyor hocam dedi. Ben de bir tık uzağındayım, duyuyorum. Kitap okutamıyorum, bir şey yapamıyorum, derslerini çalıştıramıyorum. Öğretmen dedi ki önemli değil, herkes okuyacak diye bir şey yok.
1: Çok doğru söylemiş.
0: Sanayide çok çırak lazım.
1: Vallahi doğru söylemiş.
0: Çantayı koydu. Ben elim ayağım titredim. Ulan insan çocuğu yani, hani olsun hani yine birazcık üzerine düşüyor. Hiç öyle bir şey yok.
1: Abi gerçekten herkes okumak şey zorunda değil ya.
0: Sanayiye çırak da lazım dedi.
1: Herkes zannediyor ki profesör olacağım.
0: Gerek yok yani. Herkes akademik başarılarla okuyor.
1: Ara elemana da lazım.
0: İhtiyaç da var tabii ki.
1: Var. Benim karneydi diyor. Buna oturmayı öğretin yazıyordu diyor. Buna oturmayı öğretin. Yerinde durmuyordum diyor.
0: Çocuğunuz bir zorba yazmıştı. Geçen yıl öğretmeni benim çocuğuma Emine Hanım yazmış.
1: Oo.
0: Soruşturmaya gönderildi diyor.
1: Oo, çok kaba.
0: Çocuğunuz bir zorba yazmış.
2: Öyle var kaba şeyler.
0: Bizim yazmazdı
2: öğretmen. Beslenmesine dikkat etmeli. İştahı çok açık yazmış.
1: Sana mı ya?
2: Evet. Derste sürekli atıştırıyorum diye.
0: Ama bak.
1: Halbuki ne alakası var?
2: Atıştırıyorum. Karnım şey oluyor.
1: Ölek mi? Yemeyek mi?
0: İşte burada kelime seçimleri önemli sevgili Yıldırım. Yani
1: aslan neyi hoca nasıl soruşturmayamış abi.
0: Soruşturmayamış. Ama çocuğa, sizi çocuğunuz bir zorba yazar mısın?
1: Oktay çapkınlığı bırak sınıfta kalırsın yazmıştı diyor.
0: Bak öğretmen.
1: İlkokulu 7 yılda bitirdim demiş.
0: Bak güzel.

0: Okusa da olur, okumasa da olur yazmıştı diyor Mehmet
1: Bey. Abi ilkokulda çapkınlığı bırak diye yazmış. İnanılmaz hızlısın. İnanılmaz hızlısın.
0: Fenerbahçe'yi takip ettiğin kadar derslerini takip et yazıyordu.
1: Aynı bak, bisikleti takip ettiğin kadar, Fenerbahçe'yi takip ettiğin kadar, Eskişehir'i takip ettiğin kadar, Eskişehir sporu.
0: Eşimle aynı okulda çalışıyoruz. Yoldan diğer okul arkadaşımızı aldık, gidiyoruz. Önde bir muhabbet tuturdular. Muhabbete ben de giremiyorum. Ha, muhabbete de giremiyorum, siz de dinleyemiyorum. Böyle saçma sapan bir şeyin için.
1: Çıkmaz.
0: Kaldım diyor. Çıkmaz. Orada diyor. Esra Hanım selam ederiz. Karnenizde ne yazıyor? Bunu sorduk efendim. Karnenizde yazan şey, o açıklama bölümü yani.
1: Lisede atölye hocam bana Allah sana da senin gibi çocuk versin de sen de anla ne olduğunu diye yazmıştı.
0: Yazmıştı.
1: Diyor. Ahu tuttu diyor. Şu an ahı tuttu.
0: Ahu tuttu mu?
1: Ahu tuttu.
0: Ahu tuttu.
1: Benim oğlan ikinci sınıfta, her gün okuldayız, çağrılıyoruz diyor. Karne alamadık. Bu karne hikayesi hep palavra bol bol. Vallahi palavra yazmayın ya. Doğruları okumak istiyorum.
0: 7. sınıfta takdir almıştım. Karneyi babama gösterdim. Not yerine ders saatlerine bakıp beni dövdüğü
1: düşünüyor. Ders saatleri ne?
0: Niye acaba?
1: Girmediğin ders ne?
0: Anlamamış babası.
1: 2, 3, 4.
0: 2, 3, 5, 2, 1, 2. Bunlar lan. Baba onlar ders saati. Diyerek, kandırma lan beni.
1: Diyemeden dayağı yedi.
0: Ya yazık olmuş ya. Vallahi yazık olmuş. Başka var mı?
1: Her karnemde takdir almıştım. Başarıların devamını dilerim yazılırdı. Hiç farklı bir yazı görmedim diyor Meral de mesela. Hani böyle öven, öven bilmem ne falan görmedim diyor.
0: Öznur yazmış Sayın Hocam. Öznur'um diyor ki sosyal medyada görmüş diyor.
1: Onu sosyal medyada görmüş.
0: Evet, bu tatil ikimize de iyi gelecek.
1: Bu güzel bir şey bak.
0: Bunu çok beğendim.
1: Bu inanılmaz iyi.
0: Karnenizde hocanız size ne yazmıştı hatırlıyor musunuz efendim?
2: Madem bize ölmüyordun, roldü hepsi aslında.

Hadi yavrum bir daha vur.

0: Podcast'te İzzet'e sallayıp özür dilediğiniz bölümü dinledim. İnsan içinde artistlik yapmışsınız, adam gibi de özür dilemişsiniz. Yaşayın diyor Sercan.
1: Tekzip yayınladık dün, tekzip.
0: Evet, canlı vallahi tekzip. Öyle oldu. Vallahi öyle oldu. Senuççuğumun sesini niye duyamıyorum diyor. Meltem ablası ben yazmış.
1: Meltem.
0: Valla Sena'nın da fanları oluştu. Yemin ediyorum. Fan kitlesi
1: sesi
0: oluştu ya. Sena'cığım arada ses ver. Bak, tamamdır, insanlar seni abicim duymak istiyorlar.
2: Tamamdır.
0: Bunu da sen ayarlıyor musun abi? Anlamıyorum ki. Dur böyle mesajlar geliyor.
1: Aa, yorma.
0: Evet, 4 kişilik bir ailenin şehirlere göre uçuş ve konaklama dahil 4 günlük tatil maliyeti hesaplanmış. Hazır mıyız?
1: Bakalım hangi rakamları sallamış.
0: Evet, 4 kişilik bir ailenin şehirlere göre uçuş ve konaklama dahil.
1: Desin 4 yurt dışı bir yurt içidir diye bizim yurt içi 500 milyar falandır. Eski parayla.
0: Şöyle. Mısır 83 bin lira.
1: Tamam, yersen.
0: Niye oğlum, Mısır pahalı bir yer değil ya.
1: 4 kişilik bir aile, evet, uçak, evet, gidiş dönüş.
0: Olur 83. Barcelona ya. 132.
1: Olabilir, mantıklı.
0: Bodrum 386.
1: Yalan, 100'ü aldım yeni.
0: Rodos 165 bin lira. Bodrum'a bak ya. 386.
1: Ya tabii bu nereden baktığına bağlı.
0: Tabii. Yani, nasıl bir otelde kaldığına
1: nereden
0: da bağlı.
1: Nereden baktığına bağlı. Yani 30 bine de Bodrum'da yer bulursun. 750 bine de var.
0: Bulursun.
1: Var yani, 700 bine de var, 800 bine de var.
0: Evet. Ama Bodrumlu biliyorsunuz esnaf ağlıyordu en son.
1: Hiç ağlıyor gibi değil fiyatlar. Yani ağlamayana meme yok derler sevgili Yıldırım. Ağlarsan memeyi alırsın. Ağlamadan da memeleri hazır Bodrum esnafına.
0: Biraz öyle duruyor.
1: Biraz öyle duruyor. O yüzden
2: ağlatıyor gibi daha çok. Ağlıyor gibi değiller.
1: Ağlatmayana meme yok.
0: Dışarıdan kolay ancak içi zor meslekleri listelemişler. İlk üçü söyleyeyim.
1: Dışı seni içi beni yakar meslekler.
0: Sosyal medya yöneticiliği 1.
1: Evet.
0: Kuryelik 2.
1: Zor.
0: Abi düğün fotoğrafçılığı var ya 3.
1: Çok
0: sırada.
1: Zor.
0: Çok zormuş.
1: Çok zor. Bak yani gelini memnun edeceksin. Damadı çok memnun zor. Edeceksin. Çok gelinin zor. Kız kardeşi zaten memnun değil. Onu nasıl edersin bilmiyorum. Bunun anası babası kayınvalidesi.
0: Çok zor diyor.
1: Yani inanılmaz zor. Bak bir numaraya koyarım. Sosyal medya da aynı. Bak birçok insana yaptığın editi, montajı, videoyu beğendirmek zorundasın. Sadece bir kişiyle değil. Çektiğin kişiler de güzel çıktı mı? Ay benim buram böyle. Herkes beğenmek zorunda
0: zor,
1: onu.
0: Zor iş.
1: Zor iş. Çok zor iş.
0: Türkiye'nin Dünya Kupası'na erken vedasının ekonomiye maliyeti hesaplanmış.
1: Bizim Türk ekonomisi değil mi?
0: Hazır mıyız?
1: Ne kadar?
0: 6.2 milyar lira.
1: Vardır.
0: Erken vedanın.
1: Diyorduk ya burada hani fırıncı fırını açamadı.
0: Evet.
1: Taksici taksiye evet. Bindiremedi. Bir şeyler oldu. Gittik.
0: Maç ne zamandı? Cuma günü.
1: Cuma günü sabaha karşı 5'te. Sabah 5'te.
0: Kendi aralarında oynayacaklar.
1: Oynayın, eğlenin.
0: Hocam sonuç hiç işe yaramıyor değil mi?
1: Sonuç hiçbir şekilde işe yaramıyor.
0: Yani 25-0 yensek.
1: 25-0 yensek kendilerini birazcık rahatlatırlar. Ben bu memleketin nazarında sonucun hiçbir yararı olmadığını düşünenlerdenim. Bilmiyorum. Benim için bir şey yok.
0: Hayır yani kupa tarafı bitti.
1: Bitti. Hani o komple bitti. Yani tamamen
0: 30-0 da mı olmuyor?
1: Formalite icabı oynuyoruz tamamen. Yani şöyle olabilir.
0: Ya niye oynuyoruz abi o zaman? Mantığının dönelim ya.
1: İşte dönemiyorsun. FIFA demiş ki kardeşim bir turnuvanın içerisindesin. Bu turnuvayı bitireceksin bir şekilde. En azından grupları bitireceksin.
0: Peki Amerika'ya faydası oluyor mu aldığı puanın?
1: Amerika'ya faydası olabilir. Şöyle olabilir. Zaten grubu lider bitiriyor. Berabere kalsın onun için. Bir şey değişmez ya Amerika için.
0: O zaman niye oynuyoruz
1: Amerika,
0: ki?
1: Amerika Avustralya'yı da yendi. Paraguay'ı da yendi. Dolayısıyla 6 puanı var. Diğerlerinin 3 puanı var. Her türlü lider.
0: Ticari sebeplerle oynanıyor muhtemelen. Hani kanallar
1: tabii abi.
0: Yayınlayacak
1: bu
0: bilmem ne falan.
1: Maç yayınlanacak. Bu tabii. Su molalarından.
0: Bir de o var.
1: 750 milyon dolar diyorlar bir su molası için.
0: Diyorlar.
1: Bir su molasının ekonomiye katkısını düşün. Yani bu dünya 750 milyon dolar.
0: Az para değil tabii.
1: Çok
0: yani.
1: Büyük paralar. Çok büyük güzel paralar. Gitti. Burada,
0: efendim,
1: burada ne DJ talklar yapacaktık. Bitti. Bizim de ekmeğimize kandı orada. Anladın mı? Hani bu kadar yükselmemizin sebebi o. Biz de burada prim usulü yani. Yanlış anlaşılmasın.
0: Kene ve kahverengi kokarca tehdidine karşı 39.250 keklik, 11.750 sülün. Sen girişte söylemiştir
1: evet,
0: ama yine söyleyelim.
1: Keklik özel harekat.
0: keklik özel harekat salınıyor. Sülünle keklik salınacakmış efendim doğaya. Hadi bakalım.
1: Yine kenelerle çünkü kene videolarını çok görmeye başladık sevgili Yıldırım. Yaz geldi, çayırlar, çimenler insanlarla doldu. Evet. Keneler yine ortaya çıktı. İnsanlara yapışan keneler.
0: Çektik ve sülün.
1: Videolarda görüyoruz da arkadaşlar. Sakın ben bir uyarı yapmak istiyorum sevgili Yıldırım eğer.
0: YouTube, tabii.
1: Bazı babalar böyle iyi niyetle videolar çekiyorlar. Bakın keneyi nasıl tek hareketli babası kızı aman, kafasından çıkarttı aman. Diye. Böyle bir yeteneğiniz, böyle bir yetiniz olabilir. Ama bunu bir tıp hekimine, bir sağlık ocağına, bir
0: gidiyoruz, orada hekimine
1: orada yaptırırsak en azından sağlıklı ve sağlam bir şekilde hallederiz. İnşallah kimseye de kene gelmez.
0: Dinleyicilerin yazdıkları da gazaları mübarek olsun.
1: Ne için?
0: Kemal diyor ki gaganıza taş değmesin. Çektik ve sürünlere dua.
1: Sürünler için dua. Gaganıza taş değmesin.
0: Abi öyle deme ya.
1: Ayağını bir sürü, düz bassın.
0: Bir sürü insana fayda sağlayacak. Tabii sevgili dinleyiciler, keklik ve sürünler için temenni ve dualarınızı yazmanızı istiyoruz.
1: Onlar da karnını doyuracak.
0: Bunlar da bizim kekliğimiz kardeşim.
1: Tabii keklik.
0: Bizim sürünümüz.
1: Bizim sürünümüz. Bizim kekliğimiz. Kene de bizim kenemiz. Fakat
0: zararlı kenemiz.
1: Zararlı kene. Dolayısıyla ne yapacak keklikler şeyler? Sürük müydü neydi o?
0: Sürün müydü?
1: Sürünler ne yapacak? Keneleri yiyerek beslenecek. Kenelerde insana zarar vermeyecek. Böyle böyle doğanın dengesi, ekosistem evet. Ayakta kalacak.
0: Dur bakayım. Avcılar bunu beğendi. He, keklik avlıyorlar ya avcılar onu evet, söylüyor evet. Değil mi?
1: Kekliğin evet. Düz ama da avlayalım.
0: Onu söylüyor
1: değil mi? Milli takımdan daha çok faydalılar onu söyleyeyim diyor. Dinleyicimiz yazmış.
0: Biz demiyoruz dinleyici demiş. Tüyleri kadar ömürleri olsun.
1: Amin inşallah.
0: Güzel. Çok güzel temenniler var. Vallahi. İnlerine girsinler demiş.
1: İki deli bir araya gelmemeliydi köh ve söh.
0: Keklik ve sülün özel hareket. Hadi bakalım. İşte doğanın bu güzel dengesi. Bak görüyor musun? Çözüm.
1: Çözüm bu. Ne yaptık?
0: Hayvanları salıyorsun, işlerini yapıyorlar, bitiriyor.
1: Bitiriyor bu kadar. Onlar
0: i̇şte da doğal işte. Dengeli bu yüzden oynamıyoruz.
1: Herkesin,
0: oynamayalım.
1: Herkesin yararına. Herkesin yararına.
0: Böyle. Biliyorsun Avrupa'da böyle çok vakalar olmuş. Kedi, köpek, fare vakası
1: tabii,
0: biliyorsunuz.
1: Tabii çok fazla
0: sayılar
1: var.
0: Sayılar artıyor.
1: Evet.
0: Hastalık kapıyorlar vesaire.
1: Bir sürü mevzu var.
0: Evet. Düz ovada aramasınlar.
1: Sülünden kazanacağız.
0: Evet. Çok iyi şaka.
1: Ha, güzel.
0: Çok
1: iyi şaka.
0: İşte bunlar bizim çocuklar diyor.
1: İşte. Gagarınıza kuvvet. Yolu açık olsun. Seke seke gidin inşallah.
0: Güzelmiş. Peki avcıların gazabından korusun Allah sizi demiş efendim. Şimdi çocuklar bir ara gidiyoruz aradan sonra devam.
1: Demem.
0: Uygun mu?
1: Uygundur.
0: Kıymetli dinleyiciler Alem FM'de şov oğlum şu düzgün hareketler yap beni delirtme.
1: Demem de kanka ne alaka.

0: bayanlar baylar, bazı teknik kontroller yapacağız. Kontrol sırasında asla radyonuzun ayarlarını kurciklemeyin. Şimdi radyonuzun ışıklarını test ediyoruz. Alkış efektini test ediyoruz. Gülme efektini test ediyoruz. Sosyal medyayı test ediyoruz.
1: Ben gidiyorum, yolundayım. Arkadaş beni durduruyor kafasına göre.
0: Hangi frekansları duyduğunuzu test edeceğiz. 50 Hz, 100 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 5000 Hz. Frekans testi bitti. Subwoofer'ını test ediyoruz. Hoparlör testi.
2: Kafa açan uzman.
0: Ses şu anda sağ hoparlörde.
2: Kafa açan uzman.
0: Şimdi solda. Test tamamlanmıştır. Eğer tüm testleri başarıyla tamamladıysanız, bize WhatsApp'tan şu cümleyi yazınız. Ekinler baş vermeden kör buzağı toparlamazmış.
2: Kafa açan uzman.
0: Devam ediyor.
3: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam edecek.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
5: Reklam.
6: Evde huzurla. Yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
7: HDI Sigorta.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira

0: model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Velcare Seramik Kompleks. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı seveceğim. Pilot garaj,
2: oto ekspertiz. Evimde divan hep var. Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de.
3: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.

0: keşfeden herkese teşekkürler. Heyecan devam ediyor.
1: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
2: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
3: Reklam. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.
4: Hocamızın yeni türküsü Çakal Cipiti. Dinleyelim hocam, buyur. Evet.
5: Çakal Cipiti onlar kullandı. Çakal Cipiti onlar kullandı.

0: Teşekkürler hocam.
1: Rica ederim, sağ olun.
0: Ne anlatıyordun?
1: Bana bu fırsatı verdiniz.
2: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman hafta içi her sabah 7'de Alem Efendi.

0: Ebru Hanım 1987 yılının karnesinin fotoğrafını göndermiş.
1: Ay.
0: Karnede ne yazıyor biliyor musun?
1: Ne yazıyor?
0: Daha çok çalışmalı.
1: Çalışmış mı peki Ebru Hanım?
0: Kendi karnesi herhalde. Değil mi?
1: Daha çok çalışmalı.
0: Tabii. Gece uyumaya çalışırken sizin bu tür şarkılarınız beynimde dönüyor. Bu geceki şarkım hayırlı olsun.
1: Hayırlı olsun. Yorganda kene var.
0: Şarkı tüm kene ile mücadele timine gelsin.
1: Tekniklerimize, sürümlerimize selam olsun.
0: Selam olsun. Ama bugünün şakası sülünden kazanacağız.
1: Çok iyiydi.
0: Tebrik ederim dinleyicimizi.
2: Sizde ne var? Yorganda gene var. Kopar kopar gene var. Devamlarım cebimde, söyleyin sizde ne var?
0: Teşekkür ederiz.
1: Fatih Bey, izniniz olursa kışkırtıcı bir soru sormak istiyorum.
0: Kışkırtıcı
1: soru köşemizin harika bir sorusu geliyor. Dıdıs dıdıs dıdıs verebilir miyiz?
0: ne vereyim anlamadım.
1: Dıdıs dıdıs dıdıs dıdıs.
0: Bu mu?
1: Evet. Ve geliyor soru.
0: Kışkırtıcı sorular.
1: Kışkırtıcı soru. Hadi şirkettesiniz bakayım. Sevgili Yıldırım, şirkettesiniz. Sizin yaptığınız bir hata sonucunda suç arkadaşınızın üzerine kaldı. Müdür geldi. Herkesin içinde o hata için arkadaşınıza fırça kayıyor.
0: Kayıyor.
1: Müdüre der tamam. misiniz herkesin içinde? Müdürüm bana kayın fırçayı.
0: Der misiniz?
1: Der misiniz?
0: Hatta şöyle yapalım. Sizin suçunuz yüzünden arkadaşınıza müdür fırça kayıyor, kovuluyor.
1: Kovuluyor da.
0: Kovuluyor.
1: Oo, bir ileri
0: aşama. Çıkıp da delikanlı gibi benim hatamdı.
1: Ben yaptım.
0: Der misiniz?
1: Onun bir suçu yoktu der misiniz?
0: Yoksa mı?
1: Yoksa kulağınızın üzerine mi?
0: Yatarsınız.
1: Yatarsınız.
0: Yatarsınız efendim.
1: Ya da başka yollar.
0: Soru bu. Senacığım?
3: Yok, ben söylerim abi. Yani o işten hayır gelmez daha. Hiç kul hakkına giremem.
0: Hiç güven vermedi söyledim.
1: Fatih Bey siz ne yapardınız? Sizin hatanız
0: sonucu. Kişiye bağlı.
1: Mesela Selahattin'le aranın bize teknik bir konu oldu.
0: Hiç umurumda oldu. Bana ne? Kişiye bağlı yani.
1: Bana ne abi?
0: Şimdi.
1: Onun kısmetiymiş, herkes kısmetini yer der çekilirim diyor. Kaderin önüne geçilmez.
0: Bana ne ya derim demiş mesela.
1: Ben net söylerim diyor, bir an tereddüt etmem. Benim hatam derim diyor.
0: Delikanlılık da ayol yazmış. Hiç umurumda olmaz diyor. Kişiye bağlı bak, bir tane gelmiş
1: söylerim,
0: kişiye bağlı.
1: Söylerim.
0: Yaptım derim, ben yaptım derim.
1: Ne kadar çok yaptım derim var.
0: Sevip sevmediğim kişiye göre değişir, Ali yazmış. Söylemem beter olsun diyen var mesela.
1: Kişiye bağlı.
0: Durum benden kaynaklıysa özür diler, telafi edilebilecek bir şeyse telafi etmeye çalışırım. Telafi edilmeyecek bir şeyse tekrarlamamaya çalışırım diye çok didaktik bir mesele. Olmaz.
1: Bu yani, değil, bu değil.
0: Biz bunu aramıyoruz.
1: Bu değil, bu kaçak dövüşmektir. Dövüşme.
0: Daha sert yani.
1: O arkadaşımı sevip sevmediğime bağlı diyor. Ekip olmamız önemli değil. O kişiyi sevgi.
0: Ramazan derecesi. Yazmış, hazır mısın?
1: Evet.
0: Kurtlukta düşene yemek kanundur.
1: Baron.
0: Baron ekibinden Ramazan yazmış. Hayırlısı oldu, zaten boş maaşla çalışıyordu.
1: Orada kurtuldu. Değilmişim gibi davranırım.
0: Dilsiz olurum.
1: Günah, kimsenin ekmeğini alamam diyor elinden.
0: Müdürden yana olurum. Evet, bu zaten hep böyleydi gibi.
1: Ben şöyle derim diyor. Kardeşim hakkını helal et, benden yana. Benden yana helal olsun. Referans beni mutlaka yaz.
0: Araşalım, iletişim koparmayalım. Anneye babaya selam.
1: Selam, sen neyi bakıyorsun? Seviliyorsun, arada ara.
0: Araşırız, tamam mı?
1: Referans falan lazım olur.
0: Kendine bak. Öpüyorum. Öpüyorum, görüşürüz.
1: Hadi görüşürüz.
0: Tamam mı?
1: Haydi kendine bak. Muhasebeye uğra ama.
0: Bir tür fırça da ben kayarım. Abi borç durumuma bağlı diyor. Borcum
1: ne kadar içerideyim ona
0: bağlı. Borcum varsa söylemem diyor. Ama hakkını yemeyelim, dinleyicinin %80'i söylerim diyor. Yani eğer benden kaynaklıysa giderim.
1: Abi bir insanın üzerine bir şey kalıyorsa muhtemelen bir halt etmiştir diyor. Dürtürken kalmaz diyor.
0: Emre diyor ki şüpheyi kendim hariç iki kişi üzerine çekerim.
1: Bilim polisiye çektiği işi bak.
0: İki kişiden kim olduğunu bilemezler. Bu arada suçlu ortaya çıkmaz. Ben de aradan sıyrılırım diyor.
1: Güzel teknik, güzel taktik. Her yerde yemeyebilir ama güzel.
0: Hakan'ın yaptığını ben de yaparım abi.
1: Hakan ne yapıyorsun?
0: Hakan demiş ki çok pardon.
1: Helal olsun Fatih Bey. Helal olsun Fatih Bey'e.
0: Vicdanımı rahatlatmak için gider bir veda pastası alırım. Çözerim diyor. Şimdi radyoyu açanlara söyleyelim. Kaçıranlara. Şirkette sizin yüzünüzden...
4: Veda pastası.
0: Şirkette sizin yüzünüzden birisi müdüre yakalanıyor. Ama suç sizde aslında normalde.
1: Ekip arkadaşınıza fırçayı kayıyor müdür.
0: Kayıyor müdür ve işten kovuluyor. Çıkıp delikanlı gibi hayır ya ben yaptım der misiniz? Susar mısınız? Kulağınızın üstüne yatar mısınız?
1: Sen daha iyilerine layıksın derim.
0: De. Veda pastası iyi değil. Benim başıma geldi. Müdür çalışma arkadaşımı azarladı. Azarladığını öğrenince gittim söyledim diyor müdüre. Müdür de yapacak bir şey yok. O azarı yiyeceği varmış. Boş ver dedi beni yolladı.
1: Bak deminki de arkadaşımızın yazdığı gibi işte. Kaderin önünde geçilmez yazdı ya.
0: Montella 2. Vallahi 2.
1: Delikanlılık gruptan ayrıldı diyor Osman.
0: Söylerim. Sayemde tazminat alacak. Nasıl alacak ya? Ha kovuluyor diye mi?
1: Kovuldu diyor ama tabii şimdi nasıl kovulduğuna da bağlı. Yani. Nasıl yani. Uyarılar varsa bilmem ne varsa ihtar varsa onları bilmiyoruz. Ama kovuldu yani. Tazminatını aldığını varsın diyelim hadi.
0: Ya güzel soruydu hocam çok teşekkür ediyoruz bu arada.
1: Nasip abi bunda da vardır bir hayır diyeceğiz diyor.
0: Genel itibariyle evet herkes söylüyor.
1: Evet genelde söylüyorlar.
0: Arkadaşa ihtiyacın var mı diye sorarım. Yani kendini yalnız hissetme. Sena Hanım'ın yalan söylediğini düşünüyorum. Öyle bir vibe aldım diyor Lütfi. Senacığım insanlar...
3: Söylerim hep hatalarımı söylerim ben.
0: Valla.
3: Koşarak gelirim abi ben bir hata yaptım.
0: Böyle olmalı ya.
1: Evet yani.
0: Böyle olmalı yani.
1: Ne var yani hata...
0: İlahi adalet diye bir şey var kardeşim. Ya döner hata, dolaşır seni bulur.
1: Hata bizler için değil mi sevgili Yıldırım?
0: Doğru.
1: Yani hatalar bizler için.
0: Tekrar olmasın yeterli.
1: Tekrar olmasın.
3: Ama arkadaşıma da bir kızarım yani yapmadığı hatayı ispatlasın. Yani o kadar da biraz şey olsun yani.
0: Ama bazı şeyler de ispatlanamayabilir.
1: Yani çok denk düşer bazı
0: denk
1: şeyler.
0: Düşer, bir şey olur hiçbir şekilde kendini ifade edemezsin.
1: İspiyonlasın istiyorsun sen ispatlasın değil de. Ben yapmadım sen yaptın. Onun gibi.
0: Adadan bir kişi daha elendi derim.
1: Bir basamağı daha açtım der yoluma bakarım.
0: Boş ver kardeşim der destek çıkarım. Biz ekipsek zaten onun da hatası var demektir. Hata sadece benim değildir ki diyor.
1: Hatalar da beraber.
0: Tabii.
1: Yapılan iyi şeyler de beraber.
0: Diyor. Sonuç itibariyle helal olsun dinleyiciye be.
1: Tebrik ederiz.
0: Vallahi tebrik ederiz.
1: Şaşırttınız bizi be. Ben genelde derdim ya işim olmaz falan diye bekliyordum ama çoğunluk tam tersi.
0: Çoğunluğu tam tersi.
1: Çıkan söyledim. Söylerim dedi.
0: Helal olsun. Peki kısa bir ara sonra veda için buradayız. Uygun mu?
1: Uygundur.
0: Aa, dur gitmeden bir soru soralım da dinleyicilerimiz yazsınlar.
1: Öbür tarafta bul biri kardeşim. Sor bakayım.
0: Şimdi iki dinleyiciye tişört ve sticker vereceğiz.
1: Çok güzel harika.
0: Nasıl veriyoruz?

0: şöyle veriyoruz. Aracınızın bir numarasına Alem İfem'i kaydettiğinize dair bize bir fotoğraf.
1: Çok güzel, harika.
0: Bu kadarcık verin.
1: Budur.
0: Arabanızın bir numarasına Alem İfem'i kaydettiğinize dair bir fotoğraf bize. İçinden 2-3 yapalım.
1: 3 mü olsun?
0: 3 dinleyicimize Alem İfem tişörtü ve stikeri.
1: Hediye.
0: WhatsApp'tan bekliyoruz. 536-901-8902. Kısa bir ara sonra buradayız.
2: Bu bir reklamdır.
3: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sunar.
4: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da, toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
3: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sundu.

0: Ben Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam edecek.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
1: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
0: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Klima istersin, vatanda bulursun. 23-29 Haziran tarihleri arasında Baymak Elegant Eco 12 A++ duvar tipi klima 29.999 liraya. Gri Afro 12.000 BTU duvar tipi klima 29.999 liraya vatanda. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
5: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2.249.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
6: Evimde divan ev var. Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de.
7: Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.
8: Pronto Tur.
9: Pronto Tur'dan yurt dışı turlar.

0: sunar.
1: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te bir adet avokado 25 lira, 4'lü 1 litre Pepsi 150 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
3: Kazancım net, Sigortam.net.
4: Reklam. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.
5: Vay be, bitti. Kıymetli dinleyiciler, sayenizde eğlendik. İstanbul'da bugün trafik yok. Yani yoktu en azından. Birinci saatte yoktu, ikinci saatte. Şu anda ne durumda sayın hocam?
6: Şu anda bakalım sevgili Yıldırım, %56.
5: Aynı.
6: Evet.
5: Rahat, güzel, hava da iyi. İnşallah hafta sonu da böyle olur.
6: Böyle gözüküyor, böyle gözüküyor.
5: Hadi bakalım.
6: İyi duruyor hava.
5: Arabasının bir numarasına Alem FM'i kaydedenler göndermeye devam etsinler lütfen. Bir 10 dakika, 7 dakikaları daha var. Saat 9'a kadar gönderin, sonra Sena tespit edecek ve size tişörtlerinizi gönderecek efendim. Şimdi tabii okullar kapanıyor, karneler geliyor, yaz tatili başlıyor. Bu başarının en havalı ödülü ne olur? Tabii ki bisiklet olur.
6: Bisiklet olur.
5: Çocukluğumuzdan beri böyleydi. Mondial'in e-bike'ını önerebiliriz efendim. Hem çevreci hem ekonomik. Öyle şehirde özgürlüğün tadını çıkarabileceğiniz
6: çok yeni güzel, bir... Çok güzel, çok güzel.
5: Artık elektrikli bisikletler biliyorsun çok favori.
6: Kesinlikle öyle. Millet sevgili Yıldırım artık deli gibi elektrikli bisiklet. Kolay ulaşım sağlaması açısından işte scooter, elektrikli bisiklet falan çok fazla.
5: Bilmeyenlere talep söyleyelim ediliyor. Elektrikli bisikletini. Pedal çevirdiğiniz anda içindeki akü devreye giriyor.
6: O da sizi ittirmeye başlıyor.
5: Scooter gibi gidiyorsunuz efendim.
6: Evet, aynen evet. Öyle.
5: Ama
6: aynen
5: bisiklet öyle. Gibi de kullanabiliyorsunuz bir taraftan.
6: Tabii elektriğini kapatırsın, bisiklet gibi de sürmeye evet, devam evet. edebilirsin.
5: Mondial e-bike.
6: Mondial'in e-bike'ı da sevgili. Mondial listesine girdikleri zaman modeller kısmında e-bike seçeneği var. Onun altında işte Imperial'lar, Miracle'lar, Starlight'lar bir sürü modeli var Mondial'in. Onlara bakabilirler, inceleyebilirler. Tabii çocukların sevdiği bir hediye.
5: Bisiklet.
6: Yetişkinler için çalışır. De aynı şey.
5: Her zaman çalışır.
6: Için de aynı şey.
5: Efendim, peşinat artı 9 taksit avantajı da var. Onu da kaçırmayın. Altını çizelim. Peşinat artı 9 taksit.
6: Mondial.
5: Selam ederiz Mondial'e.

0: Evet, tüm dinleyicileri bir kere daha çok teşekkür ederiz. Var olsunlar.
1: Sağ olun, var olun. Like a hurt, lost and
0: blind. Ay, lise zamanlarıma döndüm diyor efendim Kemal Bey.
2: Ne şarkılar, ne şarkılar.
0: Arkada, çok güzel şarkıdır. Çok severiz efendim.
3: Şarkı güzel ama bilmiyoruz İngilizce. Bana göre güzel İngilizce. Acaba Türkçe ne diyor bilemem.
0: Adem İlme. Kendi arabamız serviste. Bu bize verilen ikame araç. 9 yaşında çocuğuma her gün okula giderken siz dinliyoruz diyor beraber. Arabayı aldık, alır almaz ne dedi biliyor musunuz diyor. Baba hiç uğraşma, favorileri alime ekle. Onu dinleyelim. Fotoğraf da göndermiş. Biz de bu şekilde bakayım.
1: İşte akıllı çocuk.
0: İşte adam olacak çocuk.
1: Adam olacak çocuk.
0: Adam olacak çocuk. Kapatıyoruz lan.
1: Bitti.
4: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur, Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzmanı sundu. Şimdi tüm mutfaklar uğur uğur uğurlu olsun. Reklam. Bankam Tombank kartıma bin. İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
5: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?

0: Pronto Tur. Japan Dileno'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
1: Tablet istersin, Vatan'da bulursun. 23-30 Haziran tarihleri arasında Huawei tabletlerde peşin fiyatına 6 taksit Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.

0: inan, gelsin Sütaş Ayran.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 22-25 Haziran tarihleri arasında ithal muzun kilosu 99 liraya Migros.

0: onu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Reklam.
2: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
1: Saat 9. Bu bir reklamdır.
3: Ama dememek için ama sigorta.
1: Bu bir reklamdır.
4: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar.

0: Güneş enerjisi yenilenebilir ve kirlenme yaratmayan en temiz, en doğal enerji kaynağıdır. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Sahte reçetelerle yüksek maliyetli kanser, organ nakli, ALS, diyabet hastalıklarında kullanılan ilaçları stoklayarak yurt dışına gönderen şebekeye operasyon düzenlendi. 19 şüpheli yakalandı. Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat da Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut görevden uzaklaştırıldı. Akpolat ve Turgut yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Adalar Belediye Meclisi'nde yeni belediye başkan vekili seçimi cumartesi günü saat 10'da yapılacak. ABD-İran hattında diplomasi arayışları restleşmelerin gölgesinde sürüyor. Washington, İran'ın nükleer denetimi kabul ettiğini, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti almayacağını öne sürdü. Tahran'sa nükleer tesislerini açmayacağını ve balistik füze programını ABD ile müzakere etmeyeceğini duyurdu. Rize'nin Çayeli ilçesinde Karadeniz sahil yolunda iki otomobil ve bir minibüsün karıştığı zincirleme kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Çarpışma sonrası araçlardan ikisinde yangın çıktı. Antalya'nın Serik ilçesinde 3 kişinin bulunduğu gezi teknesi henüz belirlenemeyen nedenle su alarak yan yattı. Yardıma giden 2 kişinin bulunduğu balıkçı teknesi de çalışmalar sırasında arızalandı. İki teknede mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı. Belediyeler artık kent meydanları ve turistik bölgelerden canlı görüntüler yayınlayamayacak. Kişisel Verileri Koruma Kurumu'ndan bu konuda belediyelere uyarı geldi. Kişilerin yüzlerinin görünmesinin, araç plakalarının okunmasının kanuna aykırı olduğu belirtildi. Yayınların durdurulmaması halinde yaptırım uygulanacak. Pırlanta ve değerli taş satışında yeni dönem başlıyor. Artık laboratuvar ortamında üretilen kıymetli taşların satışında sentetik ya da yapay üretim ifadelerinin kullanılması zorunlu oldu. İngiliz mahkemelerinde ilk kez bir yapay zeka tarafından hazırlanan bir dava dosyası zaferle sonuçlandı. Yapay zeka hukuk firmasının hazırladığı savunma mahkemede bir insan avukat tarafından savunularak davayı kazandı.
2: Hesap.com spor haberlerini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası L grubu ikinci maçında İngiltere ile Gana golsüz berabere kalırken Hırvatistan Panama'yı 1-0 yendi. K grubu ikinci maçında Portekiz Özbekistan'ı 5-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Kolombiya ise Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşısında 1-0 kazandı. Dünya Kupası'nda Portekiz'in Özbekistan karşısında ilk golünü atan Cristiano Ronaldo 2 rekor birden kırdı. Portekizli yıldız 6 farklı Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu olurken, aynı zamanda Dünya Kupaları tarihinde gol atan en yaşlı ikinci oyuncu olarak tarihe geçti. A Milli Erkek Voleybol takımı Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki ilk maçında bugün Çin'le karşılaşacak. Maç saat 14'te başlayacak.
2: Hesap.com spor haberlerini sundu. Ziraat Bankası para durumunu sunar.
1: Serbest piyasada dolar 46 lira 49 kuruş, euro 52 lira 89 kuruştan işlem görüyor. İç piyasada Cumhuriyet altını 40.295, yarım altın 20.209, çeyrek altın 10.117, gram altınsa 6.195 liradan alıcı buluyor.
2: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
1: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 20 dakika, Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 24 dakika, Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 50 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 20 dakika.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
1: İstanbul 29, Ankara 31, İzmir ve Adana 34, Antalya 35, Kayseri 30, Trabzon ve Erzurum 24, Diyarbakır ise 37 derece.
2: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu

0: FM'de.
1: Birazdan. Birazdan.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco-G 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
5: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
6: Tüm Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 money olarak iade. Detaylı bir

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat.
1: Pilot garaj şoto ekspertiz.
0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.

0: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
3: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
4: Reklam.
5: Parafly'in katkılarıyla.
6: Güzellikler dünyası.
7: Parafla İtalya Venedik'teyiz. Venedik, kanalları ve tarihi atmosferiyle dünyanın en romantik şehirlerinden biri olarak kabul edilir. İtalya'nın kuzeydoğusunda yer alan şehir, su yolları üzerine kurulu eşsiz yapısıyla dikkat çeker. Şehrin kalbinde bulunan San Marco Meydanı, tarihi yapıları ve etkileyici atmosferiyle turistlerin en çok ziyaret ettiği noktalardan biridir. Gondollarla yapılan geziler ve taş dar sokaklar Venedik'e masalsı bir hava kazandırır. Sanat, tarih ve romantizmin birleştiği bu şehir unutulmaz bir deneyim sunar.
5: Parafly'in katkılarıyla.
6: Güzellikler dünyası.
8: 90'lar, 2000'ler ve şimdi. Sadece en iyi.

0: birazdan.
1: Çal hadi çal, hadi çal şarkımı. Bir an olsun unutursun arsız yalnızlığını.
0: Birazdan.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
4: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te bir adet avokado 25 lira. Dörtlü 1 litre Pepsi 150 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
5: Getir, bir mutluluk getir. Yapı kredi hep bir adım önde. Hadi sen de bir adım at yapı kredine.
6: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
5: Yapı.
7: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör.

0: avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
1: Acil. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

0: Uçuş puanlar ne 11'de?
1: Ne istersen ne 11.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Şahane Yaz Festivali'nin MediaMarkt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. MediaMarkt.
4: Eyvah! Yemeğin dibi tuttu
5: diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemeğin dibinin tutma şansı yok. Beko indüksiyonlu ocak Safe Cook özelliğiyle yemeklerin suyu bittiğinde pişirmeyi otomatik durdurur, yanma ve dip tutma gibi sorunların önüne geçer. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
6: Japan Delenno'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
7: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
8: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
9: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Pilot Garaj Oto
10: Ekspertiz. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın. Pilot Garaj Oto
11: Ekspertiz. Hoparlör deyince vatan.

0: olmayı seçeceksin. Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı seveceğim. Ama dememek
1: için ama sigorta. Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
2: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
3: Reklam. Her dönemin en iyisi.

0: İş Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam İş Bankası.
2: Reklam.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
4: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle

18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr.

0: kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.

0: Stil Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
2: Denize çek gönder, denize çek gönder.
3: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.

0: Fatih.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
2: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer Türkiye, Q&B'ye geçer.
3: Bu aralar Q&B'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Geçer Türkiye, Q&B'ye geçer.
4: Reklam. Saat 10. Bu bir reklamdır.
5: Ama dememek için ama sigorta.
6: Hesap.com spor haberlerini sunar.
7: Hesap basit. 2026 Dünya Kupası L grubu ikinci maçında İngiltere ile Gana golsüz berabere kalırken Hırvatistan Panama'yı 1-0 yendi. K grubu ikinci maçında Portekiz Özbekistan'ı 5-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Kolombiya ise Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşısında 1-0 kazandı. Dünya Kupası'nda Portekiz'in Özbekistan karşısında ilk golünü atan Cristiano Ronaldo iki rekor birden kırdı. Portekizli yıldız 6 farklı Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu olurken, aynı zamanda Dünya Kupaları tarihinde gol atan en yaşlı ikinci oyuncu olarak tarihe geçti. Amili erkek voleybol takımı Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki ilk maçında bugün Çin'le karşılaşacak. Maç saat 14'te başlayacak.
6: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
7: BIST 100 endeksi %0,9 puan düşüşle 14.552 puandan güne başladı. Serbest piyasada dolar 46 lira 49 kuruş, euro 52 lira 88 kuruştan işlem görüyor.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
8: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
7: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 9 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 17 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 40 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 57 dakika.
9: Ekspertize, Dynobil'e.
8: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
6: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
7: İç piyasada Cumhuriyet altını 40.411, yarım altın 20.267, çeyrek altın 10.146, gram altın ise 6.213 liradan alıcı buluyor.
6: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
2: Ne istersen Neon1.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
0: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve

0: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
2: Ama dememek için ama sigorta.
3: Reklam.

0: pazar.
1: Bu bir reklamdır.
0: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartla birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık. Pilot Garaj Oto
4: Ekspertiz. Pilet'in Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Pilet'in Haziran sayısı tüm bayilerde. Pilot Garaj
5: Oto Ekspertiz. Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te bir adet avokado 25 lira, 4'lü 1 litre Pepsi 150 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere... Getir.

0: Reklam.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
2: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
3: Söylediği şarkılar, imza attığı projeler, sahne kostümleri ve konserlerindeki olağanüstü performansıyla süperstar Ajda Pekkan sevenleriyle buluşuyor. Bu muhteşem konser için biletlerinizi hemen ayırtın. 28 Haziran saat 21'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda.
2: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.

0: stil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te bir adet avokado 25 lira, 4'lü 1 litre Pepsi 150 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
2: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
3: Uygun musun?
2: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
4: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
5: Reklam. Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartla birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: saat 11. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Ankara'da 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek NATO zirvesi öncesi güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Operasyon Turkuaz kapsamında kent genelinde yoğun denetimler ve özel operasyonlar gerçekleştiriliyor. ABD-İran hattında diplomasi arayışları restleşmelerin gölgesinde sürüyor. Washington, İran'ın nükleer denetimi kabul ettiğini, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti almayacağını öne sürdü. Tahran ise nükleer tesislerini açmayacağını ve balistik füze programını ABD ile müzakere etmeyeceğini duyurdu. İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan yüksek maliyetli ilaçları sahte reçeteyle temin ederek yurt dışına gönderdikleri belirlenen şebekeye operasyon düzenlendi. 19 şüpheli gözaltına alındı. Eşine sürekli banyonun ışığını çok yaktın, sifonu çektin diyerek tepki gösterdiği, evin temel ihtiyaçlarını karşılamadığı ve aşırı tutumlu davrandığı öne sürülen eşle ilgili davada dikkat çeken bir karar çıktı. Yargıtay söz konusu davranışları boşanma ve maddi tazminat talebi olabileceğine hükmetti. Belediyeler artık kent meydanları ve turistik bölgelerden canlı görüntüler yayınlayamayacak. Kişisel verileri koruma kanunundan bu konuda belediyelere uyarı geldi. Kişilerin yüzlerinin görünmesinin, araç plakalarının okunmasının kanuna aykırı olduğu belirtildi. Yayınların durdurulmaması halinde 17 milyon liraya kadar ceza kesilebilecek. Pırlanta ve değerli taş satışında yeni dönem başlıyor. Artık laboratuvar ortamında üretilen kıymetli taşların satışında sentetik ya da yapay üretim ifadelerinin kullanılması zorunlu oldu. İngiliz mahkemelerinde ilk kez yapay zeka tarafından hazırlanan bir dava dosyası zaferle sonuçlandı. Yapay zeka hukuk firmasının hazırladığı savunma, mahkemede bir insan avukat tarafından savunularak davayı kazandı. Haberler bitti.
2: Devam ediyor.

0: birazdan.
1: Reklam.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Jone ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar joletour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Of ya, bu ocak nasıl temizlenecek şimdi?
7: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. Bu sayede ocağın üzerine dökülen yemekler yanmaz, cam yüzeye yapışmaz ve kolayca temizlenir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
8: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr.

0: Reklam.
1: Ay, bütün kış yaz da yaz diye tutturanlar neredesiniz? Mutlu musunuz şimdi?
2: Hayırdır Engin Bey, çok mu sıcak?
1: Yok, çok masraf. Kliması, şortu, yandım.
3: Bonuslular yaz alışverişini serin serin yapıyor. Market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya ve seçili e-ticaret platformlarından toplam 20 bin liraya varan bonus kazanıyor. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Son gün 30 Haziran. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.

Merhaba, ben Derya Ulu. Şımarık şimdi Alem FM'de. Alem FM, cümle alem burada.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

birazdan. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Enerjisiz.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
4: Reklam.

0: Her anında. alemfm.com.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: Reklam.

0: kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Şahane Yaz Festivali'nin MediaMarkt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine, yüzlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. MediaMarkt.
2: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
3: Reklam.
4: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
5: Bir dönemin en iyisi.

0: Bu bir reklamdır.
1: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
2: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
1: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.

0: saat 12. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama
1: sigorta. Hesap.com spor haberlerini sunar. Hesap basit,
2: hesap basit. 2026 Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. B grubu son maçında bugün saat 22'de İsviçre Kanada ile Bosna Hersek'te Katar'la karşı karşıya gelecek. A Milli Erkek Voleybol Takımı Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki ilk maçında bugün Çin'le karşılaşacak. Maç saat 14'te başlayacak.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu. Hesap basit,
3: hesap basit. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: BIST 100 endeksi 14.427 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 46 lira 49 kuruş, euro 52 lira 81 kuruştan işlem görüyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
2: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 7 dakika, Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 13 dakika, Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 30 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 55 dakika.
4: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
2: İç piyasada Cumhuriyet altını 40.275, yarım altın 20.198, çeyrek altın 10.111, gram altınsa 6.191 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RSE Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
1: İstanbul 29, Ankara 31, İzmir ve Adana 34, Antalya 35, Kayseri 30, Trabzon ve Erzurum 24, Diyarbakır ise 37 derece.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RSE Oto Ekspertiz.

0: birazdan.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.

0: değil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Ama dememek için ama sigorta. Evimde divan ev var.
2: Kahve keyfiyle rahatlık divan evde. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylı

0: 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.

0: internette bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
1: Reklam. Paraflay'ın katkılarıyla. Güzellikler dünyası.
2: Parafla İtalya Roma'dayız. Roma, İtalya'nın başkenti ve tarih boyunca birçok medeniyetin merkezi olmuş büyüleyici bir şehirdir. Antik yapıları, görkemli meydanları ve sanat dolu atmosferiyle ziyaretçilerini etkiler. Şehrin en önemli simgelerinden biri olan Kolezyum, Roma İmparatorluğu'nun ihtişamını günümüze taşır. Dar sokaklar boyunca uzanan kafeler, tarihi çeşmeler ve hareketli yaşam şehre romantik bir hava katar. Roma, geçmişle modern yaşamın kusursuz şekilde birleştiği eşsiz bir destinasyondur.
1: Paraflay'ın katkıları.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca ertele özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: birazdan.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
0: Reklam.
2: Expertise. 1 ve 30 Haziran tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında. Pilot Garaj Shop'a
3: Expertise. Pilot'in Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden Koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Platin Haziran sayısı tüm bayilerde. Ama dememek için
4: ama sigorta. Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

0: Garanti BB veya garantili ödeme ile ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BB veya com.tr'de.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
2: Seninle evlenir miyim oyunu? Haldun Dorman süpervizörlüğünde uzun yıllar sahnelenen ödüllü komedi sahnede. Melda Gür ve Barbaros Uzun Döner'in rol aldığı mizah dozu yüksek komedi. Tanışma, sevgili olma, evlenme kararı alma, düğün hazırlıkları, evlilik hayatı gibi konuların işlendiği bir ilişkiler komedisi. Barbaros Uzun Öner'in yazıp yönettiği oyun, sahneleniş tarzı ve kurgusuyla çok eğlendiriyor. 4 Haziran saat 20.30'da İBB Ahmet Hoca Yesevi Kültür Merkezi'nde. 18 Haziran saat 20.30'da İBB Sancaktepe Eyüp Sultan Kültür Merkezi'nde. Ve 30 Haziran saat 20.30'da İBB Şile Kültür Merkezi'nde.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
3: Reklam.
4: Denize çek gönder, denize çek gönder.
5: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.

0: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
1: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?

0: inan, gelsin Sütaş Ayran. İstikçe
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
4: Reklam.
0: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar Bankkart.com.tr'de.
5: Her dönemin en iyisi.

0: yapay zeka ile harika şarkılar ürettiği biliyoruz.
1: Şarkılarının Alem FM'in yeni platformu Alem Portal'da yayınlanmasını ister misin?
0: Alem Atmosfer sadece yapay zeka ile üretilen şarkıları çalıyor.
1: Şarkını iletişim@alemfm.com'a gönder. Senin imzanla çalalım.
0: Senin imzanla çalalım.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Kalkınma, gelişme ve büyümenin en önemli göstergelerinden biri enerji üretimidir. Kendi ihtiyaç duyduğunuz elektrik enerjisini güneşten elektrik üreterek enerji sorununa dur diyebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: saat 13. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Ankara'da NATO zirvesi öncesinde sosyal medyadan eylem talimatı veren DAEŞ bağlantılı şüphelinin evine operasyon düzenlendi. Çıkan çatışmada yaralanan şüpheli hastaneden kaçmaya çalışırken öldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında CHP'yi eleştirdi. Muhalefette kaos hakim diyen Erdoğan, biz gereksiz polemiklerin içine girmiyoruz dedi. İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan yüksek maliyetli ilaçları sahte reçeteyle temin ederek yurt dışına gönderdikleri belirlenen şebekeye operasyon düzenlendi. 19 şüpheli gözaltına alındı. Eşine sürekli banyonun ışığını çok yaktın, sifonu çektin diyerek tepki gösterdiği, evin temel ihtiyaçlarını karşılamadığı ve aşırı tutumlu davrandığı öne sürülen eşle ilgili davada dikkat çeken bir karar çıktı. Yargıtay söz konusu davranışları boşanma ve maddi tazminat talebi olabileceğine hükmetti. Belediyeler artık kent meydanları ve turistik bölgelerden canlı görüntüler yayınlayamayacak. Kişisel verileri koruma kanunundan bu konuda belediyelere uyarı geldi. Kişilerin yüzlerinin görünmesinin, araç plakalarının okunmasının kanuna aykırı olduğu belirtildi. Yayınların durdurulmaması halinde 17 milyon liraya kadar ceza kesilebilecek. Pırlanta ve değerli taş satışında yeni dönem başlıyor. Artık laboratuvar ortamında üretilen kıymetli taşların satışında sentetik ya da yapay üretim ifadelerinin kullanılması zorunlu oldu. Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2025'te bir önceki yıla göre %25,2 arttı. TÜİK'in açıkladığı rapora göre %42,2 ile en fazla göç alan ilse İstanbul oldu.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: geçer Türkiye, QNB'ye geçer, Sıla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten

0: olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik, gücü adında. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Velcare Seramik Kompleks. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı seveceğim.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bu yemek nasıl yetişecek ya?
3: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemek yetişecek mi derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak, elektrikli ocaklara göre 3 kata kadar daha hızlı pişirir. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.

0: keyifle keşfeden herkese teşekkürler. Heyecan devam ediyor.
1: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
2: Pronto, Pronto Tur.
3: Pronto Tur'dan yurt dışı turlar

0: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Reklam.

0: Alem Efendi birazdan. Birazdan.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
3: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer Türkiye, Q&B'ye geçer.
4: Bu aralar Q&B'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin. Ama dememek için
2: ama sigorta. Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.

0: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
1: Uygun musun?
0: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
3: Reklam.
4: Bizi Instagram'da takip ediyor musun?
5: Hiç beklemediğin anda stüdyodan canlı yayın açıyoruz.
4: Dinlediğin programcıyı canlı yayında görmek, stüdyo ortamını izlemek için Instagram'da alemfm.com.
3: Reklam.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr.

0: bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
1: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde.
2: Reklam. Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartta birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartla birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Saat 14. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama
1: sigorta. Hesap.com spor haberlerini sunar.
2: Hesap basit. 2026 Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. B grubu son maçında bugün saat 22'de İsviçre Kanada ile, Bosna Hersek'te Katar'la karşı karşıya gelecek.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu. Hesap basit. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: BIST 100 endeksi 14.427 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 46 lira 49 kuruş, euro 52 lira 81 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
2: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 10 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 15 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 31 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 55 dakika.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
2: İç piyasada Cumhuriyet altını 40.275, yarım altın 20.198, çeyrek altın 10.111, gram altınsa 6.191 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
0: Yeni saatte de
1: tüm

0: birazdan.
1: Yıllar sonra da bir pazan sabahında sessizce uyanırsam.
0: Birazdan.
2: Reklam.
3: Bankam Tombank kartıma din. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Net. Kazancım Net, Sigortam Net. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Setur Yaz Show! Güneş Zirve'de Setur Yaz Fırsatları sahnede! %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822. Tatilse
2: Setur. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır.

0: 2.48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.

0: karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Reklam.
2: Ay, bütün kış yaz da yaz diye tutturanlar neredesiniz? Mutlu musunuz şimdi?
3: Hayırdır Engin Bey, çok mu sıcak?
2: Yok, çok masraf. Kliması, şortu, yandım.
4: Bonuslular yaz alışverişini serin serin yapıyor. Market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya ve seçili e-ticaret platformlarından toplam 20 bin liraya varan bonus kazanıyor. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Son gün 30 Haziran. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.

yıllar geçti, yollar geçti. Her şey geçti ömrümden. Bir sen geçmedi, bir senden geçemedi. Ve bugün hala tepiniyorsa şuranda yüreceğin, daha da yolun var demektir. Koş yeni yıllara, yeni yollara. Ben seni hep beklerim, kadının nice yıllara. Ve yıllar sonra uyanırsam bir hazan sabahında,

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: birazdan.
1: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun, ayrıcalıklarla buluşun.

sayeniz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajını

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Sıradaki parça, modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
0: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi,
2: bir adım önde. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde. Anladım.

0: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
1: Seninle evlenir miyim oyunu. Haldun Dorman süpervizörlüğünde uzun yıllar sahnelenen ödüllü komedi sahnede. Melda Gür ve Barbaros Uzun Döner'in rol aldığı mizah dozu yüksek komedi. Tanışma, sevgili olma, evlenme kararı alma, düğün hazırlıkları, evlilik hayatı gibi konuların işlendiği bir ilişkiler komedisi. Barbaros Uzun Öner'in yazıp yönettiği oyun, sahneleniş tarzı ve kurgusuyla çok eğlendiriyor. 4 Haziran saat 20.30'da İBB Ahmet Hoca Yesevi Kültür Merkezi'nde. 18 Haziran saat 20.30'da İBB Sancaktepe Eyüp Sultan Kültür Merkezi'nde. Ve 30 Haziran saat 20.30'da İBB Şile Kültür Merkezi'nde.
0: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Kazancım net, Sigortam.net. Pilot garaj şoka ekspertiz.
1: Pilot'in Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Pilot'in Haziran sayısı tüm bayilerde.
4: Pilot garaj şoka ekspertiz.
5: Ama dememek için ama sigorta. Evimde divan ev var.
6: Kahve keyfiyle rahatlık divan evde. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar.

Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Bu bir reklamdır.
1: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
2: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
1: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.

0: olsaydı. Saat 15. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta. Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Benzin, mazot, doğalgaz ve su fiyatları arttığında yapacak bir şeyimiz maalesef yok. Ama elektrik fiyatları arttığında yapacak bir şeyimiz var. Elektrik zamlarına karşı kendinize koruyucu önlemler alıp kendi elektriğinizi güneşten üretebilir, kullanabilir ve tüketim fazlasını ilgili tedarik şirketine geri satabilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: Merhaba, ben Emre Altun.
1: Bile bile radisi sana ilk günden beri. Geçmiyor bana kalbin, sensiz ben derim.
0: Serseri şimdi Alem FM'de. Alem FM, cümle alem burada.

durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.

0: Alem Portal.
1: Cümle Alem. Şimdi Alem Portal'da.
2: Alem Portal'da.
3: Modunu seç. Müziğini dinle.
1: Alem Portal, alemfm.com ve Alem FM uygulamasında.
4: Alemin keyfi yerinde. Yine maşallah.
0: Alem Portal.

0: Birazdan reklam.
1: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
2: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi.
3: Bir adım önde.
4: Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.
5: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare.

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
2: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
3: 1 ve 30 Haziran tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta, peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: birazdan.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

0: Perfiz.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Reklam. Alem FM yayınlarını kaçırdıysan podcastler seni bekliyor. Tüm yayınlar elinizin altında. Alem FM uygulaması.

0: Reklam.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Elektrikli yılan balığı.
1: Evet, elektrikli yılan balığı. Ya onlar mesela tehlike anında elektrik saçıyor ya.
0: Devamlı tehlikede mi hissettirelim evet, hayvanları kendi?
1: Falan yapalım böyle, elektrik versin. Biriktirelim o elektriği, sonra satalım.
0: Elektrikli yılan balığı diyorsun, elektriğini diyorsun, alalım diyorsun.
1: Niye mesela akrebin zehrini kullanıyorlar?
0: Neyde kullanıyorlar mesela?
1: Pan zehirde. Yılanın elektriğini de kullansınlar işte, binalara versinler.
0: Yarın gelsinler sizin binanın altına iki tane balık bağlasınlar. Ya da şöyle yapalım mesela, daha ufaktan başlayalım. Hani elektrikli arabalara artık yılan balığı koysunlar.
2: Serdar Gökalp ile Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.

0: saat 16. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama
1: sigorta. Hesap.com spor haberlerini sunar.
2: Fenerbahçe 18 yaşındaki sol kanat oyuncusu Amara Diouf'la 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. 2026 Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. B grubu son maçında bugün saat 22'de İsviçre Kanada'yla, Bosna Hersek'te Katar'la karşı karşıya gelecek. A Milli Erkek Voleybol takımımız Milletler Ligi'nin ikinci haftasına galibiyetle başladı. Filenin Efeleri Çin'i 3-0 mağlup etti.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: BIST 100 endeksi 14.337 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 46 lira 49 kuruş, euro 52 lira 73 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
2: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 10 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 15 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 31 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 55 dakika.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
2: İç piyasada Cumhuriyet altını 39.772, yarım altın 19.943, çeyrek altın 9.984, gram altın ise 6.114 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
2: İstanbul 29, Ankara 31, İzmir ve Adana 34, Antalya 35, Kayseri 30, Trabzon ve Erzurum 24, Diyarbakır ise 37 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Ya minibüstesindir? Yallah şoför,
4: yallah. Elde özetleriniz utanım lütfen elde.
1: Ya otobüste.
5: Azlak bile olan var mı?
1: Metrobüste de olabilirsin. Martılara simit atarken denizde de ya da tıkanmış bir trafiğin içinde. Peki Serdar Gökalp nerede? Serdar Gökalp. O da bu yollarda seninle.
6: O da bu yollarda seninle.
1: Serdar Gökalp'le Serdar Trafik'te de hafta içi her gün saat 16'da da Alem FM'de de Alem FM'de.

Hanımlar beyler, herkese merhaba. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökal. Tarih 24 Haziran, yıl 2026, günlerden çarşamba. Serdar Trafik'te başlar.

Her gün olduğu gibi bana bugün de iki şekilde ulaşabilirsiniz. Twitter Serdar Gökalp. Twitter Serdar Gökalp ya da WhatsApp 0536 901 8902. Haydi bakalım. Başlıyoruz.

Hazırsanız başlıyoruz. Hadi gülelim birazcık. Şimdi kime sorsak eli açık, kime sorsak yok ya bizde esirgeme olmaz falan. Herkes böyle sevgili dinleyenler. Olayımız ne biliyor musunuz? Bir cimriyi nasıl tanırsınız? Cimri hareketleri. 0536-901-8902 0536-901-8902 değerli dinleyenler. Bir cimriyi nasıl tanırsınız? Cimri hareketleri sevgili dinleyenler. İçimizdeki en komik cimri hareketlerini bulanlara, yakalayanlara canlı yayında bir adet Alem FM tişörtü hediye. Bir adet Alem FM tişörtü hediye. Cimri hareketleri sevgili dinleyenler.

Hiç cimri değilim, konuya dahil ol. He ya, he he he. He he diyelim de gönlün hoş olsun. He he evet. Ev halkı uyuduktan sonra gidip kombiyi kapatır. Kışın ortasında. Parantez içinde babam. Ya bazı hareketler cimrilik değil sevgili dinleyenler. Hani hepimizin yaşadığı hayat biliyorsun, yetmiyor, yetişemiyoruz. Bazı hareketler yetebilmek, yetişebilmek için. Yani bazı hareketler öyle sevgili dinleyenler. Ama bir laf var yani, uyuyanın üstüne kar yağar diye. Ev halkı uyuduktan sonra kombiyi kapatır kışın ortasında. Babam olabilir. Dur bakalım şimdi. Bakayım üstüne çıkan var mı? Hesap öderken tuvalete gitme.

Hesap öderken o ödenene kadar cüzdandan cüzdan bir türlü cepten çıkmaz. Değil mi? Arar böyle. Ya nereye koydum ya? Nereye koydum?

Acıkmayayım diye tuvalete gitmez. Pudingin jelatinini yalıyoruz ya. Ne cimrilikle ne alakası var? Çocukluğun en büyük şeyi, en eğlenceli olay aktivitesi ya. Eğer içme suyunu bile evden götürüyorsa kral bir cimridir. Kral cimri. Markettesindir, susamışsındır ama cimri insan eve gideceğiz zaten. Şimdi suya ne gerek var deyip su almaz. Hesap vakti sıkışıp lavaboya gitmek gelmesin artık, bu gelmesin sevgili dinleyenler. Demek ki bunu yapmamak lazım. Demek yani. Peki hesabı söyleyip lavaboya gitmek mesela. Pardon, bakar mısınız, hesabı alabilir miyim? Ben bir lavaboya gideyim geleyim. Bu cimrilik mi acaba? Neyi cimrilik? Bir geliyorsun, hesap ödenmemiş mesela. Eşim yakıt hep fulle diyor. Ben gidip her seferinde 600 liralık alıyorum, bana cimri diyor demiş efendim. Ha. Abi ben üst kat komşumla aynı yerde çalışıyorum. Sabahları beraber işe gidiyoruz onun aracıyla. İşe giderken kilometreyi sıfırlıyor, aracın yakıtını hesaplıyor. Yarısını benden alıyor her gün. Ay be. Böyle olamadı. Ben, hayatımız boyunca böyle olamayacağız ya. Yani ben o biri bilmiyorum, sizi bilmiyorum. Ben... Sıfırlayıp yarısını senden alıyor. Enteresan adammış be. Benim araba çok yakıyor, seninkiyle gidelim. Rabia. Çok yakıyor, seninkiyle gidelim. Hmm. Yakıtı ortak mı peki?

0: Ya şu mesaj hoşuma gitti, onu arayacağım ya, dur bakayım. Alo, merhaba.
1: Merhaba.
0: Merhaba, kimle görüşüyorum? Korkma, korkma, korkma, Enes radyodan.
1: Tamam, Serdar abi, tanıdım.
0: Nasılsınız, iyi misiniz?
1: İyiyim valla, ben de seni kaçırmayayım diye numarayı görünce açmasam mı diye bir düşündüm ama.
0: Valla giderdi tişört, söyleyeyim yani.
1: Nasıl abi?
0: Valla giderdi tişört.
1: Tişört mü abi?
0: Giderdi diyorum, açmasaydın tişört.
1: Abi gitmesin tişört, bayağıdır bekliyoruz. Devamına da birkaç bir şey daha yazdım.
0: Valla görmedim. Ben şu hoşuma gitti. Ev halkı uyuduktan sonra gidip kombiyi kapatır kışın ortasında,
1: abi,
0: babam yazmış.
1: Babam hep öyle, biz de onu kolluyoruz. Gerçekten bizden önce uyudu mu diye.
0: Ama şey, kısmıyor değil mi? Komple kapatıyor yani. Hiç
1: abi
0: kısmıyor.
1: Komple kapatıyor. Yani bekliyor. Pusuda bekliyor. Uyumamızı bekliyor sonuna kadar.
0: Ne yapsın abi? Hayata yetişmek, hayata yetmek zor ondan aslında. Çok bir cimrilik
1: abi,
0: değil yani.
1: Hayata yetiyor da işte ben etrafa çevremize tutumlu diyorum. Cimri olduğunu söylemiyorum da biraz cimrilik hareketlerim.
0: Neredesin abicim sen?
1: Abi ben şu an Kuzey Marmara yolunda Kavacık'tan Kurtköy'e doğru eve doğru gidiyorum.
0: Nasıl trafik durumu?
1: Abi akıcı bugün, şu okullar kapandıktan sonra bayağı rahatladık. Bugün özellikle bayağı güzel.
0: Anladım sayın abim. Sana bir adet Alem FM tişörtü gönderiyorum. Giydikçe hatırlarsın.
1: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, severek dinliyorum.
0: Görüşmek üzere abi. Sağ ol. Teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ ol. Teşekkürler. Var olasın. Kombi kapatma olayına evet güldüm yani, ona güldüm. Bir araba markası yazmışlar, diyor ki buna binen herkes cimridir diye. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? İstanbul içerisinde sağa sola oraya buraya koşturmak için şu anda biz de aynı araba markasından bakıyoruz. Bence cimrilik değil o, birazcık akıllılık. Ona binen herkes cimridir demiş. Kesin ondan almak istiyorsun, alamıyorsun kesin. Kesin yani. Tam İstanbul içi arabası o.

Emektarı bakımdan almaya gidiyorum. Yaşar abi arabayı mı almaya gidiyorsun? Hayırlısı olsun. Kaç bin oldu? Arabayı benden aldı da söyleme sahip. Onun için merak ediyorum. Restoranlarda masadaki suyu asla açmam ve içmem. Asla açmam ve içmem. Bizim Arıza Mehmet vardı. Telefon kaydederken bile ödemeli koduyla kaydederdi. Ben de çocukluktan yani gençlikten birkaç arkadaşımın rehberinde şeydi. Onlarınki kontrollüydü. Benimki faturalıydı ne alakaysa. Rehberde onların rehberinde başında ödemeli koduyla kayıtlıydım ben. Ağızlarımda.

Hiçbir zaman bozuk parası olmaz cebinde. Hep en büyük banknot bulunur. Yersen. Seri numarası da hep aynı. Biz onu birine şey yapmıştık. Her yerde dolar vardı cebinde, dolar. Her yerde. Mesela 3-5 kere yaptı bunu. Beyler ya dolar var bende, ne yapalım? Ödendi. Beyler dolar var bende, ne yapalım? Ödendi. Beyler ya bende dolar var, ne yapalım? Ödendi. Beyler bende dolar var, bir de çıkartıp gösteriyor böyle. En sonuncusunda beyler bende dolar var, daha cümlesi bitmeden bizim Özgür aldı parayı, dedi ki moruk böyle öderiz, sorun yapma dedi. Böyle öderiz dedi. Herhalde evlat olmuştur o ona diye düşünüyorum.

Abi babam gece yatarken modemin fişini çekiyor. Modem çok internet harcamasın diye düşün demiş. Düşünmek bile istemiyorum.

O benim, şu ikili bana kızıyor. Ha, cimrilik. Geçen bir ömür. İstersen dağlar dağlar yerinden oynar. İnternetim gidecek diye sana mesaj bile atmıyorum, o kadar yani. Cüzdanı evde unutma. Evde az yemek yiyip misafirlikte çok yemek yemek. Aşkına.

Değerli dinleyenlerim, radyosunu yeni açan sevgili dinleyenlerim, size zahmet. Şu hesap ödenirken cüzdanı bulamamak mesajı artık gelmesin ya. Bu demek ki çok ağır, çok antipatik bir hareketmiş. Önümde bak 10 tane mesaj varsa önümde, 6 tanesi tek başına bu. Hani hesabı öderken cüzdanı bulamamak, hesabı öderken tuvalete gitmek, hesabı öderken ceplerini karıştırmak falan. Bilginiz olsun sevgili dinleyenler. Bizim Hüseyin ara demiş. Hüseyin şöyle yapalım ya, bir şarkı çalalım, ondan sonra Bengü bize bir şarkı söylesin. O da bu olsun. Dur bakayım, bu mu olsun? This is Captain Jean-Luc Picard. Ne diyor kardeş? Şarkı değil mi oğlum bu? Ha, böyle başlıyor. Tamam, Bengü'nün şarkısından sonra bir ara verelim. Aradan sonra da devam edelim. Konumuz da şu. Cimri hareketi. Bir cimriyi nasıl tanırsınız? Hangi hareketinden? İçimizde en güzel cimri hareketini yakalayana canlı yayında bir adet Alem FM tişörtü hediye sevgili dinleyenler. Hem de şu hesap ödeme konusunda cüzdanı kaybeder, cebinde para arar falan mesajları şöyle bir silinsin artık. Mesajlar bir kendini toparlasın. Bir şarkı dinleyelim, sonra aradan sonra geliyoruz.

0: Uçuş puanlar ne 11'de?
1: Ne istersen ne 11.
2: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
3: Bellona. 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
1: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
6: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
7: Japan Dileno ile evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
8: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Yapı Kredi, bir adım önde.
9: Reklam.
2: Paraflay'ın katkılarıyla.
10: Güzellikler dünyası.
11: İtalya Milano'dayız. Milano, İtalya'nın moda ve finans merkezi olarak modern yaşamın en canlı örneklerinden biridir. Şık caddeleri, lüks mağazaları ve etkileyici mimarisiyle dikkat çeker. Şehrin simgesi haline gelen Milano Katedrali, gotik mimarinin en etkileyici eserlerinden biridir. Sanat galerileri, dünya çapındaki restoranlar ve hareketli sosyal yaşam Milano'ya dinamik bir atmosfer kazandırır. Geleneksel İtalyan kültürüyle çağdaş yaşam burada iç içe yaşanır.
2: Paraflay'ın katkıları.

0: kalbime yatıya. Bu bir reklamdır.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartta birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.

Evden çıkarken kahvesini termosa koyup yanına götürmek demiş efendim. Milyonlarca insana cimri dedin şu an. Dikkat edin bak, istisnasız diyorum. Cimriler kel olur demiş efendim. Ya bu kellerle nedir, alıp veremediniz nedir ya? Geçen programda işledik biliyorsun. Yok, keller kıskanç olur. Şey öyle bir haber. Kıskançlık saç döküyormuş, kel bırakıyormuş. Kıskançlık, fesatlık. Öyleymiş. Abi ne kadar güzel, çok kral tanıdığım kel insanlar var. Yani yok keller cimri olur, yok fesat olur, yok kıskanç olur, yok ne bileyim işte korkunç olur, yok şöyle olur böyle olur falan diye. Benim vallahi kendi etrafımdan söylüyorum, ben 10 numara keller tanıyorum ben ya. Bu da çok değişik bir durum oldu ama. Ha, ilişkide belki kıskançtır bilmiyorum, hiçbir kelle ilişkim olmadı öyle. Hani ilişkide kıskançtır, ilişkide cimridir falan bilmem, ama gerçek hayatta ben yani saçlı saçsız ayırmaksızın ben 10 numara insanlar var. Söyleyeyim.

Abi kendin pişir, kendin ye konsepti bir restorana gittiğimiz zaman babam ısrarla söylüyor. Arabamda mangalım da kömürüm de var. Onları kullanayım, hesaptan düşün lütfen diyor demiş.

Evde yapılacak ufak tefek daha iyi olsa bütün işleri erteleyenler biliyor ki bir ampul değiştirirken avizeyi de değiştir geçtim abi ben çok felsefi yazmışsın mesajı. Ben de kültürüm yetmedi yani mesajı. Takı merasimi başladığı an bu arkadaşların üzerine bir görünmezlik pelerini serilir. Ya kameranın arkasına saklanırlar ya da aniden tuvalette kilitli kalırlar. Takı sırası bittiği an pistin ortasında halay başı olarak belirmeleri ise tamamen bir kuantum sıçramasıdır demiş efendim. Kahveye girdiğinde kim kendine yeni çay söylemiş onu bulup yanına oturmak. En yakın arkadaşımla aynı üniversiteye gidip aynı sınıfta okuduk. Onun arabası vardı, beni alıyordu. Araba çok yakar diye kışın -10 derecede Konya'nın soğuklarında titreyerek gidip geliyordu. Klimayı açtırma kapatırdı hemen demiş efendim. Onun için klimaya gerek yok ki abicim. Kalorifer aç, motor sıcaklığını versin. Olan sıcaklığı kullanın yani. Cibrilikten öte çocuğa araba ve tekniğini anlatmak lazım birazcık yani. Kısa mesafede araç yakıt yakmasın diye bir yerden başka bir yere yürüyerek gitmek. Abi işte İstanbul'da o yakıt yakmasın diye değil, park yerinden dolayı. İstanbul'da bazı yerler park yerinden dolayı. Allah'tan bir aydır falan motosiklet kullanıyorum da. Yani evet, bir ay olmuştur herhalde. Dün de daha aynısı oldu, bir aydır kadar park yeri mark yeri falan hiç sıkıntım yok. O kadar artistim ki yani şu an. Mesela buluşmaya böyle bir saat kala falan çıkıyorum. Eskiden kaç bir saat ya. Dedeme gittiğimizde çay demler. Eğer çay bitmezse onu döktürmez. Sabah kahvaltıda ısıtıp ziyan olmasın der içer. Cimrilikte üstüne tanımam. Islak mendille önce elini ağzını sonra ayakkabısını falan bunu biliyoruz evet. Çamaşır makinesini tıka basa doldurmadan ve kısa devirde çalıştırmak. Cimrilik mi bu? Bilmediğim için. Ev işlerine çok uzağım. Abi liseye giden oğlum var. Duşta kalma süresini düşürmek için kombiye zaman ayarlı bir yazılım düşünüyorum. Bu sayılır mı demiş efendim. Sayılmaz abicim. Liseli ailesi olmak zordur. Hele ki erkekse o çok zordur. Benim çalıştığım kurumda her ay çay kahvaltılık vesaire parası toplanıyor. Bir ay Kayserili olan arkadaşım demişti ki ben evden sucuk tereyağı falan getireyim bu ay para vermeyeyim. Biz de utancımızdan olur ya da olmaz diyemedik. Anneannem ne zaman sokağa çıksa suya para vermemek için deli gibi evde su içer ve yanına hiç para almaz. Oysa iki evi bir de yazlığı var. İşte bu sebepten var demek. Hikayesini daha anlatayım. Ben anneanneme kırtasiyeye gidiyoruz dediğimde yanına para alır ama kırtasiyeye adımını atmaz. Anneanneme anneanne hadi gel bir şey alacağız dediğimde pahalı olduğu için kaçar.

her gittiği misafirlik dönüşünde kalan yiyeceklerden istemesi. Öyle var mı öyle bir şey ya? Hani şey oluyor, misafirlikte oluyor mesela. Börek yer mi? Sağ olun tokum ya. Ama koy evde yerim falan.

Türkiye'nin en büyük firmalarından biri halamın çocukları. Milyar dolarlık insanlar. Bayramlaşmak için arıyorum, para isteyeceğim diye korktuğu için cevap.

Yeni Zelanda'da gece yarısını geçmesiyle GTA 6 ön siparişleri başlamış. Ha, ilk defa orada başlamış. Standart sürüm 139.50 yani efendim bizim paramızla 3700 lira yapıyor. Bakalım bizde kaç var olacak. Bir tas çorbanın yanında iki ekmek yemek. Bu cimrilik, fakirlik değil, bu öğrenciliktir abicim. Bu öğrenciliktir. Bir akrabam 2004'te evlenirken taktığı tam altını benimle geçen sene aramız bozulunca geri istedi. Heh. Berbere gittiğinde tıraş sonrasında saçlarını yıkatmaz. Sakal tıraşında da yıkatma. Bu cimrilik mi ya? Ben hiç yıkatmıyorum. Çünkü berberden sonra hiç çıkıp hayatın olağan akışına gitmiyor. Hemen eve gider duş alırım ben. Ben öyle diyorum mesela. Ben bilirim. Gerçi benim berber artık yani. Ama bende şöyle bir olay var. Ben yıkatsam da yıkatmasam da benden aynı para alınıyor. Düğme mi koydunuz, ne yaptınız? Vallahi bak bugün 6'da yayın bitecek. 6.30'da berberde randevum var bizim. Randevu bizde öyle. Bizdeki randevu berberi artık. Bizimki... Randevu berberi öyle. Eskiden kadın kuaförlerinde vardı mesela, böyle boyaya moya filan gittiği zaman 2 gün öncesinden arayıp haber veriyordu, geleceğim bugün falan filan diye.

Kolonya deliğine kürdan sıkıştırma. Bu ne ya? Kayınpeder duymasın. Kolonya şişesi injeksiyonlu yapmış. Vallahi...

0: aynı kıyafeti giyer. Yani ben mesela, bana soranlara, ben biliyorsun ben genelde tişörtçüyüm, siyah tişörtçüyüm. O da her şeye atarı var yani, siyah tişört. Nereye gittiğinin önemi yok. Düğüne de gidebilirsin, ödül törenine de gidebilirsin, parkta da oturabilirsin. Kızla da buluşabilirsin, erkekle de buluşabilirsin. Milyonluk iş toplantısına da girebilirsin, spora da gidebilirsin. Siyah tişörtün, hani bizim meslek açısından rahat siyah tişört. Ben mesela, bak hali şu anda da üstümde siyah tişört var. Bir tek bu mu var? Evet bu var ama bundan 60 tane var falan. Yani bir, demek dışarıda hep aynı giyiyor gözüküyoruz demek. Hüseyin ara verelim demiş. Olur verelim Hüseyin, ver arayı.
1: Reklam. Ama dememek için
2: Emma Sigorta. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: biz.
1: Japan Dile Nu'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
2: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
3: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te bir adet avokado 25 lira. 4'lü 1 litre Pepsi 150 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
4: Reklam.
5: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen

0: güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
2: Seninle evlenir miyim oyunu? Haldun Dorman süpervizörlüğünde uzun yıllar sahnelenen ödüllü komedi sahnede. Melda Gür ve Barbaros Uzun Döner'in rol aldığı mizah dozu yüksek komedi. Tanışma, sevgili olma, evlenme kararı alma, düğün hazırlıkları, evlilik hayatı gibi konuların işlendiği bir ilişkiler komedisi. Barbaros Uzun Öner'in yazıp yönettiği oyun, sahneleniş tarzı ve kurgusuyla çok eğlendiriyor. 4 Haziran saat 20.30'da İBB Ahmet Hoca Yesevi Kültür Merkezi'nde. 18 Haziran saat 20.30'da İBB Sancaktepe Eyüp Sultan Kültür Merkezi'nde. Ve 30 Haziran saat 20.30'da İBB Şile Kültür Merkezi'nde.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.

Dedem gündüz tuvalete girdiğinde ışık açtırmazdı. Yani gündüz giriyorsa, gözüküyorsa. Yani sifon yerine banyoya girmeden önce kovada biriktirdiği suyu doldu, döktürürdü. He. Bölüm bölüm gidiyor yani. Hiç bayram açlığı vermedi. Anladım. Kendine ait odasında çikolata çerez saklardı. Vay vay vay. Kendi yerken ikram bile etmezdi. Oba. Dünya kadar da malı vardı. Heyda. Heyda yalnız.

Abi altın düşüyordu düşüyor, düşüyordu düşüyor. Altında parası eriyen tek adamımdır herhalde demiş efendim. Ne kadar gram, ne kadar şu an gram? Hiç bilmiyorum ben ne kadar gram. Ben ne güzel altın olan düşünsün. Gram ne kadar? Bana Bitcoin'i de soruyorlar ya bazen mesela. Abi Bitcoin ne olacak, çok fena ya filan. Bana ne abi, bana ne Bitcoin'i olan düşünsün bana. Yatırım tavsiyesi değildir. Zamanında bir büyüğümden duymuştum. Toprak al saksıda kalsın demişti mesela. Yatırım tavsiyesi değildir. İlla vardır içinde, takipçisi vardır. Gram altın ne kadar abi? Mesela şimdi gitsen alsan kaç paraya alabiliyorsun?

6100 diyen var, 6000 diyen var. Mümtaz abi 6000 demiş. Nerede? Bizim mahallenin aşağılarda, derelerde mi Mümtaz abi? Elden mi alıyorsun 6000'i? 6100 diyor. 6150 lira Serdar. 6100. 6080. 6100 lira. Şu an baktım 6117 lira demiş efendim. 6117 lira.

Hüseyin yazmış, ne demiş anlamadım ama diyor ki abi 6005'ti 5 de gitti. Ha, 6000 mi oldu şu an, anladım. 24 ayar gram şu an anlık 6120. 6150. ...5950... ...iki gün önce aldım... ...5950 iki gün önce... ...bu şey gibi oldu... ...8888... ...8889... ...9000...

Afyon'da 6250 lira. Bak 5950 liraya alandan aslında altın ticareti. Adem gel altın bavul ticareti yapacağız. Neredesin? Gel. Şöyle şeyleri çocuğun yanında söylemeyin. Hani şey diyorlar ya mesela. Çocuklar televizyondan etkileniyor falan diye. Bizim Adem de işte çocuk olarak şeyler radyodan çok etkileniyor sizden. Ne deseniz onu yapıyor. Yazıyorsunuz. Ben iki yayın arası bunun beynindekileri silmeye uğraşıyorum ondan sonra. Abi zeytinyağı işinde çok para varmış dinleyici yazıyor. Adem filan. Hani bu o bunu söylerken ben de orada dizi yazıyorum, film yazıyorum filan mesela. $6,150. Serdar, internette ne yazarsa yazsın kuyumcular 6200 liradan aşağı vermiyor demiş efendim. Ha bir de o var ya, değil mi? İnternet açıyorsun bakıyorsun bilmem kaç para. Kuyumcuya gidiyorsun, kuyumcu diyor ki ya abi oradaki para o para değil ki ama yani o değil yani. O değil yani.

Serdar Bey, altın deme ya. 6350'den aldım, 6100'e düştü. Zarara bakar mısın? 300 gram almıştım. Bak. Sabah 6230 liradan aldım. Herkes de alıyor ha. E tabi düşüş hiç bozduran yok. Etrafta şeyleri duyuyorum mesela. Ulan bir çıksa hemen bozduracağım, bir daha da altın almam vallahi. Etrafta bunları duyuyor. Vallahi hemen alacağım abi, bir daha da almam, altın almam bir daha da falan. Öyle diyorlar.

Düğünde takacağı altını önce gram bazında analiz ediyorsa net cimridir. Para yoksa bazen bak bir şey söyleyeyim mi? Parasızlığı cimrilikle de karıştırıyoruz mesela. Parasızlık cimrilikle de. Hani para yok adam alamamış mesela. Çeyrek takması gereken yerde gram takmış mı? Ay ne kadar cimri. E yok ne yapsın adam yani? Yok yani ne yapsın yani?

0: 500 gram aldım 6800 liradan, şu anda 6150 lira. Düşün hesabı demiş efendim. Ay ay ay. Yani gülüyorum şeye de, kadere gülüyorum ya. Yani. Kadere, kadere yani. Hayatın kanununu yazabilseydim. O da zarar mı? 7200 liradan 100 gram aldık. Haberlerde de hiç yok değil mi? Mesela haberlerde böyle hani haberler çıkar ya hani hep şey, güvenli liman altın yine de yine yüz güldürdü filan diye. Hiç çıt yok haber, çıt yok, çıt. Çıt yok yani. Saat başı arası vermemiz lazımmış. Tamamdır o zaman, veriyoruz saat başı arasını. Yeni saate geleceğiz. Ver kardeşim.
1: Reklam.

0: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
1: Uygun musun?
0: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
3: Reklam.
4: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartla birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: saat 17. Bu bir reklamdır.
1: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
2: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Bugün cebimizden çıkan en büyük ödeme kalemimizi ısınma ve elektriğe ayırıyoruz. Daha dün güneşle su mu ısıtılır derken, bugün güneş enerjisiyle su ısıtmada dünya üçüncüsüyüz. Suyu ısıttığımız gibi şimdi de kendi elektriğimizi güneşten üretebilir, evimizi ısıtabiliriz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
3: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la NATO zirvesinde baş başa görüşme büyük ihtimalle olacak dedi. İki lider 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesinde bir araya gelecek. Erdoğan, CHP'deki tartışmalara da muhalefet şahsi kavgalarını gazi meclise taşıyor sözleriyle tepki gösterdi. Erdoğan, vesayet altındaki bir muhalefetin demokrasi için tehlikeli olduğunu söyledi. İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan yüksek maliyetli ilaçları sahte reçeteyle temin ederek yurt dışına gönderdikleri belirlenen şebekeye operasyon düzenlendi. 19 şüpheli gözaltına alındı. Mersin'de otomobiliyle çarptığı 18 yaşındaki keman sanatçısı Laçin Akyol'un ölümüne neden olan sürücüye verilen 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Tutuklu sanık denetimli serbestlik kapsamında tahliye edildi. İstanbul'da Bakırköy Adliyesi'ne girmek isteyen 66 yaşındaki bir kişinin çantasında kalem görünümlü silah, neşter ve biber gazı bulundu. Güvenlik görevlilerinin dikkatiyle olası bir saldırı önlendi. Manisa'nın Soma ilçesinde orman yangını çıktı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın 3,5 saatte kontrol altına alındı. Eşine sürekli banyonun ışığını çok yaktın, sifonu çektin diyerek tepki gösterdiği, evin temel ihtiyaçlarını karşılamadığı ve aşırı tutumlu davrandığı öne sürülen eşle ilgili davada dikkat çeken bir karar çıktı. Yargıtay söz konusu davranışların boşanma ve maddi tazminat nedeni olabileceğine hükmetti. Belediyeler artık kent meydanları ve turistik bölgelerden canlı görüntüler yayınlayamayacak. Kişisel Verileri Koruma Kurumu'ndan bu konuda belediyelere uyarı geldi. Kişilerin yüzlerinin görünmesinin, araç plakalarının okunmasının kanuna aykırı olduğu belirtildi. Yayınların durdurulmaması halinde 17 milyon liraya kadar ceza kesilebilecek. Pırlanta ve değerli taş satışında yeni dönem başlıyor. Artık laboratuvar ortamında üretilen kıymetli taşların satışında sentetik ya da yapay üretim ifadelerinin kullanılması zorunlu oldu. Yeşilçam'ın yıldız ismi Kadir İnanır geçtiğimiz ay rahatsızlanmış ve entübe edilmişti. Durumu stabil olan usta oyuncunun şimdiye kadar tedaviye olumlu bir yanıt vermediği açıklandı.
4: Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sunar.

Numara Noto Ekspertiz yol şarkılarını sundu.

Altın batırdı bizi yaz. Abi bak, altın öyle bir şey ki adı geçtiği anda muhabbet ona dönüyor. Bu programda duyduğunuz hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Ben zaten bir yatırım uzmanı değilim. Değerli dinleyenler söyleyeyim ya, yatırım tavsiyesi değildir. Altıncılar az ötede oynayın. 130 liradan 1,5 kilo gümüş aldım. Gümüş 90 liraya düştü, biz ne yapak demişler. Biz ne yapalım, 8 binden aldık yazmışlar.

0: Emektarı 190 bin bakımından aldık. Yaşar abi 190 bin bakımı ne kadar tuttu? 190 bin bakımı. Neler yapıldı filan?
1: Sen sus da gözlerin konuşsun. Öldür beni sen öldür ki aşkım kalbimde hapsolsun. Ben sanki...
0: Herhangi bir ödemede sen bozuk para var mı? Sende bozuk para var mı? Sen versene, bende bozuk yok demesi. Sen ver, illa bozarlar o parayı demiş efendim.

0: mesela.
1: Aa, kedilere mama verilmiş. Neymiş? Kimse için değil, senin için parça istiyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Çalarız ya kendimizi. Sorun yok. Çalarız, çalarız. Çalarız. Evet, şöyle durur bakayım. Burada bir sürü yatırım tavsiyesi var. Yapmayın abiler. Bak, insanlar yani evlerini, arabalarını satıp yapıyor. Bir de kimse kimseye inanmaz normalde. Sat evini, şuna yatır diyorlar. Mesela yatırıyor insanlar. Hani. Ama işte altın düştü, gümüş şöyle oldu, o böyle oldu falan. Yani nereye yatıracağını şaşırdı insanlar. Nereye yatıracağını şaşırdı. Elleme Serdar, düşsün yazmış. Benlik bir şey yok. Keşke ben elleyince bazı şeyler düşse yani. Keşke. Ben diyorum ya, altın yok. Altın.

Çok şükür bugün de yüksekten alıp alttan sattık yazmış. Yatırım tavsiyesi isteyenler berbere gitsinler. Ben işte 6'da yayın bitecek. 6.30'da berberdeyim bugün.

Abi bende ne altın ne gümüş ne de bitcoin var. Aha düştü ya da oh yükseldi, bugün de iyiyiz psikolojisine giremiyorum. Özeniyorum olanlara. Bak bunu anlatmıştım. Bir arkadaşımın evine gidiyoruz. Böyle oyun konsolu işte PES, MES, FIFA, MIFA falan filan oynuyoruz.

Bu böyle devamlı böyle laptop açık. Hani devamlı kalkıyor, bakıyor, tekrar geliyor. Kalkıyor, bakıyor, tik olmuş artık yani. Kalkıyor, bakıyor, yine geliyor. Kalkıyor, bakıyor, yine geliyor. Kalkıyor, bakıyor, yine geliyor. Kalkıyor. Ne yapıyorsun dedim. Oğlum para Bitcoin'de, parayı dedi Bitcoin'e yatırdım dedi. Şimdi öyle deyince ben de iyi niyetli bayağı bir şey yatırdı zannettim. Kalkıyor, bakıyor, geliyor. Kalkıyor, bakıyor, geliyor. Hiç muhabbet edemiyoruz yani. Tam böyle pozisyon oluyor, bir ses duyuyor mesela, tıt durduruyor, kalkıyor, bakıyor, geliyor. Ama merak ettim, dedim ki nedir ya bu yani, milyonlarla mı oynuyor orada, ne yapıyor falan. 2000 lira yatırmış. Diyor ki para diyor Bitcoin'de benim diyor. Lan o para, o para değil. 2000 lira yatırmış. Hani bu Adem gibi 2000 liraya 10 milyon dolar bulma peşinde bu. 2000 lira. Serdar yalan söyleme, radyoda altın günü yapılmıyor mu, senin de var. Yok ya, ben fakire veriyorum. Allah'tan yıllar önce işte dediğim gibi elmasa yöneldim de ben, altın falan. Evet. Fakire veriyorum ben.

0: Merhaba, radyoda okuduğunuz mesajları hangi sosyal platformdan gönderiyorlar? Efendim, WhatsApp'tan gönderiyorlar. İlla sosyal platform diyorsanız Twitter'dan da gönderebilirsiniz. Buna bir tek ben Twitter diyorum. X'ten de gönderebilirsiniz. X, Serdar Gökalp. Serdar Gökalp. WhatsApp'ta 0536-901-8902. 0536-901-8902. Değerli dinleyen.
1: Mantık ve kalp savaşta kaldık. Dik bir yokuşta yaşanmadan bilinmiyor ama...
0: Yatırım tavsiyesi değildir. Hayvancılığa yönelin. Öyle bak, hem yöneltmiş hem tavsiye değildir ha. Yönelin ya, tavsiye değildir. Ya ben şeyi anlamıyorum ya. Hiç böyle ilgisiz alakasız mesela yazıyor internet Google'a, ilk çıkan yorumlara bakıyor. Diyor ki mesela millet yazmış. Altın yükselecek, bugün alın. Alın bugün alın, yükselecek bugün alın. Lan oğlum, kimin yazdığı belli değil. Hani kim yaz? Altın adam yazmış mesela. Kaç yaşında olduğu belli değil. Ne yaptığı belli. Akıllı mı, deli mi? Zengin mi, fakir belli değil. Hmm. Alın diyorlar. Evi satıp alalım o zaman falan. Yani normalde bir şeye birini inandırmak için, hani inandırmak için çok uğraşman lazım. Sonra bana diyorlar ki mesela, bana ya senin bu telefon şakalarına nasıl inanıyor karşı taraf? Ya sence olay benim telefon şakalarına mı geldi? Abi baksana inanılan şeylere. Evdeki altınları götürüp parktaki çöp tenekesine koyanlar, eve gelene altınları teslim edenler, evi barkı satın, hani böbreği möbreği satın altın alın diyenlere inananlar falan.

YouTube'daki bütün telefon şakalarını ezberledim. Devamı gelsin lütfen. Ne zaman geliyor? Pazar günleri. Çok istiyorum. Perşembe pazar yeni. İki tane yayındayım haftada diye. Yetiştiremiyoruz abi. Çıkartamıyoruz yani. Şu an bu yoğunlukta çıkartamıyoruz. Pazar günleri yapıyorum. Bu pazarda inşallah yayın saati de 1. Öğlen 1. Bu pazar saat 13'te inşallah yeni bir telefon şakasını YouTube kanalında dinleyeceksiniz. Sevgili dinleyenler.

Gittiği her yere arabanın yakıtını hesaplıyorsa net fakirdir demiş efendim. Fakir değil abi, cimrilik hareketleri. Değerli dinleyenler, şimdi şunu yapan fakirdir, bunu yapan fakirdir diye mesajlar geliyor. Bir insanın cimri olduğunu nasıl anlarsınız, hangi hareketle? Cimri hareketleri, tek atıyorsunuz, cimri hareketi. 0536-901-8902 0536-901-8902. Babamın iş arkadaşı vardı, öğle yemeğinde yarım ekmeğin arasında çikolata koyup yiyordu. Şimdi iki dairesi var, biri dubleks. Biz hala kiracıyız. Mesela öğlen yemeği parasıyla dubleks alınıyor mu? Hani kaç sene öğlen yemeği yemezsek? Hesap uzmanlarına sesleniyorum. Veriyorum şeyi. Tamam mı? Veriyorum. Bilgileri veriyorum. Materyali veriyorum. Bir hesaplayın bana. Bir hesaplayın. Öğlen yemeği diyelim ki günümüz şartlarında öğlen yemeği kaç para? 250 lira yazalım mı? 250 lira. 250 lira yazalım mı öğlen yemeğine? Yaz. 250 lira yaz. Haftanın 5 günü çalışma olsa, cumartesi pazarı yazma. Gerçekçi bir hesap yapalım. Haftanın 5 günü çalışma var. Haftanın 5 günü 250 liradan 5 senede kaç para yapar? 10 senede kaç para yapar? Bir de şöyle yapmak lazım. Yani haftanın 5 günü 250 liradan her gün onunla altın mı alınıyor mesela? Aldın düştü. Nakit parada mı tutuyorsun? Döviz mi? Ne bileyim yani, platin mi alıyorsun? Petrole mi yatırıyorsun? Bir de o da var yani. Neyse, biz düz normal Türk parasından, kendi paramızdan hesaplayalım. Öğlen yemeği parasını 250 lira yazdım. Haftanın 5 günü çalışma yazdım. 5 senede ne kadar yapar bu? 5 senede. 10 senede ne kadar yapar? Bir bakayım bak. Ya dubleks ev aldırıyor mu? Bir de nereden aldırılıyor falan. Bunu içimizde bir sürü muhasebeci, işte mali müşavir, hesap uzmanı falan filan dinliyor. Bunu bir hesaplayıp göndersenize bize. 5 senede ne kadar yapar? 5 senede kaç para yapar? 10 senede kaç sene yapar? Hani yani kaç sene yarım ekmek arası çikolata yemek gerekiyor? Kaç sene? Onu bir hesaplayalım.

Güncel öğlen yemeği parası 330 lira demişler. Tamam canım, çikolatayla ekmeğin parasını düştük ondan. Kalan 250 ile. Hiç yemiyor demiyor. O geldi aklıma. Hani çalışana verilen şey para, onu düştük. 330 lira demiş. Tamam kardeş, onu düştük. 250 yuvarlak yaptım ben. Yani.

5 yılda 325 bin lira yaparmış. 5 yılda 325 bin lira. Yani bir yıllık kira. 325. 10 yılda. Bu arada sen 325'i yaptın. Ev kaç para oldu o arada? Hani bazen böyle diyorlar ya, vallahi böyle bir bana diyor, Allah Allah, hani hep şey derler mesela, adam var ya 10 sene öğlen yemeği yemedi, gitti ev aldı falan diyor. Hakikaten 10 sene öğlen yemeği yemeyince gidip alınabiliyor mu diye baktık şu an, alınmıyormuş. Düz hesap, hani 325 demişler, yoktur öyle bir para. 300'de 600'de, hani 5 seneye 300, 10 seneye 600. Demek ki sadece öğlen yemeği değil. Neyi kısalım başka? Akşam yemeğini de kısalım. Başka. Tamam, orta 300 bin 5 senede, 600 bin 10 senede. 10 senedir aç geziyorum ben.

0: O yüksek ihtimalle şöyle olmuştur herhalde. Yani hani öğlen yemeğini böyle yapıyorsa daha nelerden kısmıştır filan olmuştur ya. Sadece öğlen yemeğiyle olacak iş değil de hani etrafta öyle anlatılır ya. Mesela adam şey der mesela, abi adam 5 senedir hafta sonları dışarıya çıkmıyor, araba aldı. 5 senedir hafta sonları dışarı çıkıyor, ev aldı, uzaya gitti filan. Yani 5 senedir falan. Böyle verilen örnekler demek ki sadece o örnekler değilmiş. Hüseyin ara verelim demiş. Verelim Hüseyin, verelim hadi ara verelim. Sadece arkadaşız.
1: Reklam. Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi,
2: bir adım önde. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz. Ama dememek için
3: ama sigorta. Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com.

güzel karne hediyeleri Vatan'da. 22-29 Haziran tarihleri arasında Intel 12. nesil Core i5 işlemcili Lenovo Log Notebook 34.999 liraya, Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus 8'e 128 GB Android tablet tüm renkler 18.999 liraya Vatan'da. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.

istediğin an gelsin süt aşayran. Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.

0: Fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
2: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin, sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
6: Yapı Kredi bir adım önde. Reklam. Bu bir reklamdır.
7: İyi Finans. Günün tasarruf ipucunu sunar.
8: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
7: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.

Herkes de o öğlen yemeğinde ekmek arası çikolata yiyen adammış, biliyor musun herkes? Vallahi bak yemin ederim, bu ne agresiflik ya. Parası olmayan bana kızıyor, sanki ben çalıyorum paralarını yani. Hani şey yazmışlar, bir de yani sert yazmışlar. Sadece öğlen yemeğini değil, o adam hiçbir şey yapmıyordur. Bu hesap saçma oluyor. Öğlen yemeğinden kısan adam daha nelerden kısmıştır. Manyak manyak konuşmayın filan diye. Abicim paranın olmama sebebi bu agresyon. Ben değilim lütfen yani, ben değilim, ben sadece öğlen yemeğini kıssana kadar tamam. Bundan 600 bin lira kazandı. Sabah kahvaltısını da kız, ondan da 1 milyon 200 etti. Bu tamam. Kızmış bazıları, kızmış. Ne oluyor? Allah Allah. Allah. Fakirlik adamı şey yapıyor biliyor musun? Sinirli yapıyor fakir. Bunlara fakir siniri bunlar.

Olay sadece öğle yemeği değil. O adam her yerden kısıyordur. Tamam abi, kısıyordur ya. Kısıyordu. Adam dubleks almış. Bana ne zaten, benlik bir şey yok. Benim evim triplex, adamınki duble. Bana ne yani? Benim evim... Yani hiç kaderimiz hiçbir şekilde benzemiyor yani. Ben öğle yemeğinde çikolata da yemiyorum. Evim de triplex. Bana ne yani? Siz düşünün.

Başkalarından sürekli bir şey istemesi bence. Sıra kendisine gelince de bir şey paylaşmaması derim ben demiş efendim. Cimrilik hareket, cimriliğini belli eden. Bak bak yine bir fakir siniri daha var bak, diyor ki. Alınır. Evin fiyatı yükseliyor, yediğin yemeğin fiyatı yükselmiyor mu zannediyorsun demiş efendim. Yükselsin efendim, bana ne, benim derdim değil ya. Fakir sinirine böyle şey umursamaz cevaplar veriyor. Devamlı simit ayran yiyen kesin cimridir demiş efendim. Çok güzel lezzettir ya simit ayran. Vallahi olsa da yesek yani. Vallahi olsa da yesek yani gerçekten. 15-20 bin lira hesap ödeyip 100-200 lira valeye vermemek için arabayı 3 kilometre uzağa park edip yürüyerek gelmek. Doğru diyor. Benim iş arkadaşım su sebilinden bir bardak su istediğinde adam onu bile vermiyor. İçme diyor demiş efendim. Cimriliğin nirvanası. Bizde de başka biri var, şimdi ismini söylemeyeyim, boş ver, ismi lazım değil. Şirketteki poşet çaylardan götürüyordu gece. Eve giderken. Bir de şey diyordu. Oğlum içmiyor kimse, ben de evde içiyorum ya falan diyordu.

Kızarlar. Tamam hadi, İstanbul yol durumu. Hüseyin Adem, çift sayılar sizde, tek sayılar bende. Buyur bakalım, kaç diyorsunuz? Buyurun bakalım. Sercan Bey öyle yazmış. Demiş ki boş ver abi ya, trafik durumuna geçelim. Çayları götüren kesin birine yazmışlar da yok. O yazmış olduğunuz kişi çocuktu daha ben bu şeyi anlattım. Radyodan bizi dinliyordu o da. Hani o mu bu mu falan diye çayları götüren. Ya isim versek verirdik işte. Çok hatırlayacağınız birisi değil yani. Yazmış olduğunuz bütün isimler o tarihlerde geceleri ders çalışırken radyoda bizi dinliyorlardı. Henüz radyocu değildi yani. Başka çok eskiden birinden bahsettik biz. Adem demiş %76, Hüseyin demiş %68. Ben de diyorum ki %75. Açıyoruz, bakıyoruz ve %74. Sevgili dinleyenler, patlıyor, hepimiz patlıyoruz. Dur, alkışlar neye geliyor? Asya yakası %76, Avrupa yakası %72. 76'lık Asya yakasına gelsin. Evet. Kuzey Marmara, Edirne'den Ankara'ya, Ankara'dan Edirne istikametine açık gözüküyor. Yalnız moralinizi bozmak gibi olmasın. Şöyle Uskumruköy sapağına gelirken, yani onun oralarda sanki böyle, çünkü sadece orada bir şey var, böyle bir kaza trafiği gibi. İnşallah bir şey yoktur. Varsa da sadece mala gelmiştir, canda bir şey yoktur. Kuzey Marmara'da bilginiz olsun. Hatta o tarafta olan varsa yazsın bana. Uskumruköy çıkışının sapağının oralarda böyle bir yoğunluk, hatta durma noktasında gözüküyor. Ondan sonrası açık sevgili dinleyenler.

Bakalım yol durumu neymiş sevgili dinleyenler. Kuzey Marmara'da olanlar yazsınlar bize, hani o tarafta trafik mi var? 0536 901 8902. Alem FM'de Serdar Trafik'te devam ederken yol durumunu aktarmaya devam ediyoruz size. Devam ederken devam ediyoruz, garip cümle oldu. Evet. İkinci köprüye bakıyorum. İkinci köprü nereden biliyor musun? Mahmut Bey gişelerin oradan başlıyor, Ankara eteklerine kadar var. Şey yani trafik var. Sonra tam ters istikamette de köprüye gelene kadar trafik var sevgili dinleyenler. Köprüye gelene kadar trafik var. Ondan sonra köprüden sonrası şöyle bir bakayım. Evet, Beykoz, Kavacık falan filan sapanın oralarda trafik var. Köprünün üstünde trafik. Ya bugün Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte de ikinci köprüde trafik çekersiniz sevgili dinleyenler. Alkışlar çektiren ikinci köprüye gelsin. Birinci köprü üstü yoğun akıcı, altı üstü, önü arkası sağ solu. Avrasya Tüneli Avrupa'dan Anadolu'ya geçerken açık, çıktıktan sonra var trafik. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte de her gün olduğu gibi hallice. Fatih Sapan'ın oralarda trafik var. Sonra birazcık şımartıyor sizi. Ataköy, Zeytinburnu, işte Bakırköy civarında var değerli dinleyenler.

0: Trafik dediniz, İstanbul Ankara otoban kapalı. Alt yolda bip okuyamam. Aynen dediğiniz gibi Kuzey Marmara'da bir kaza var. Bu sebeple tıkanmış durumda demiş efendim. Peki. Hüseyin ara verelim demiş. Ver Hüseyin'cim arayı ver. Ver arayı ver. Ver kardeşim.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
3: Setur Yaz Show.
4: Güneş Zirve'de Setur Yaz Fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detaylarını

Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir,

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: En güzel karne hediyeleri Vatan'da. 22-29 Haziran tarihleri arasında MSI 23.8 inç, MAG 242F, 0.5 MS, GTG 200 Hz Full HD IPS oyuncu monitörü 4.999 liraya. Intel Ultra 5 işlemcili, Lenovo hepsi bir arada bilgisayar 49.999 liraya Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Gelenekten geleceğe, muhabbetle kurulmuş sofralarda birlikte bir dostluğu büyütüyoruz. İyi ki varsınız.

0: anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Pronto Tur'dan yurt dışı turlarda geçerli ekstra 8000 TL indirim. Kontenjanlar dolmadan Haziran ayı fırsatlarından faydalan. Sen de Pronto Tur'u ara, avantajlı fiyatı yakala. Pronto Tur.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.
3: Geçer. Geçer.

0: geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Reklam. Garanti
2: BBVA. Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
3: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
4: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bir

Benden cimrisi yok. 1,5 saattir trafikteyim. Klima daha açmadım. Haklısınız. Adamın ev alması sinirimi bozdu. Biraz size yüklendim demiş. Kim? Yok efendim, ben sizi görmedim bile. Sizi ilk defa görüyorum ben. Sizi. Ha, görmüş de olabilirim. Neyse ama sadece sizi baş... Adam ev almış yani, bana niye kızdınız? Öğlen yemeği yemeyerek ev almış. Bana niye kızdınız ben anlamadım. Sakarya Düzce arası Hendek mevkiinde yol çalışması. Kuyruk 3 kilometre kadar.

Yaş 38. Hala akşamları ders çalışırken seni dinliyorum. GTA 6'yı aldınız mı? Hocam koşa koşa eve gitti, galiba alacak demiş efendim. 25'i değil mi ya şey? O da ön siparişi. Alamıyor şu an. Kocanız bence başka bir yere gidiyor. Yani galiba.

Hüseyin'in kullanıcı adı ne oldu? Hala alt çizgili. Hüseyin'in kullanıcı adı hala. Dün çok enteresan teklifler geldi Hüseyin'e. İşte kullanıcı adın şu olsun, bu olsun falan diye. Abisi olarak izin vermem onlara kullanmasını. Söyleyeyim yani. Abi ben de Düzce'de trafikteyim. Burası çok fena, gelmeyin yazmış. Peki. İkinci köprüden şimdi çıktım. Tam yol açıldı, gidiyordum. Anadolu Hisarı'na dönerken bir daha tıkandı demiş efendim. Demin Maslak'ta trafikte beklerken yan taraftan bir motosikletçi aynama vurdu, kaçtı gitti. Allah'tan kırılmadı ayna. Ama kırılsa da yakalayamazmışız demek demiş.

0: Ufaktan veda ediyoruz sevgili dinleyenler. Ben Deniz Serdar Gökalp. Her yerde Serdar Gökalp olarak bulunabilirim. Her yerde sevgili dinleyenler. Twitter Serdar Gökalp, Instagram Serdar Gökalp, YouTube Serdar Gökalp. Radyonuz Alem FM, her yerde alemfm.com olarak bulunabilir. Alemfm.com olarak bulunabilir değerli dinleyenlerim. Akşam saat 10'a kadar kendinize iyi bakın. 10'dan sonrası bende. Az sonra Fatih Yıldırım seslenecek size. Fatih'imle size iyi yayınlar diliyorum, iyi eğlenceler diliyorum. Onda görüşürüz. Haydi eyvallah.
1: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemfm.com podcastlerde. Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Birazdan Alem Efendi. Reklam.
2: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Yapı Kredi. Bir adım önde.
4: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
5: Ajet'te bu fiyatlara uçarsın.
6: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
7: Uçarsın.
8: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
9: Kulaklık deyince vatan. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
10: Jone ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar jonetour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
11: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
12: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
13: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç.

0: Eyvah! Yemeğin dibi tuttu
1: diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemeğin dibinin tutma şansı yok. Beko indüksiyonlu ocak SafeCook özelliğiyle yemeklerin suyu bittiğinde pişirmeyi otomatik durdurur, yanma ve dip tutma gibi sorunların önüne geçer. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
2: Ama dememek için ama sigorta.
3: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te bir adet avokado 25 lira. Dörtlü 1 litre Pepsi 150 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
4: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
5: Uygun musun?
4: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
6: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
7: Reklam.
8: Ay, bütün kış yaz da yaz diye tutturanlar neredesiniz? Mutlu musunuz şimdi?
9: Hayırdır Engin Bey, çok mu sıcak?
8: Yok, çok masraf. Kliması, şortu, yandım.
9: Bonuslular yaz alışverişini serin serin yapıyor. Market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya ve seçili e-ticaret platformlarından toplam 20 bin liraya varan bonus kazanıyor. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Son gün 30 Haziran. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
7: Saat 18. Bu bir reklamdır. Anladım.

0: Fenerbahçe.
1: Fenerbahçe 18 yaşındaki sol kanat oyuncusu Amara Diouf'la 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. 2026 Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. B grubu son maçında bugün saat 22'de İsviçre Kanada ile Bosna Hersek de Katar'la karşı karşıya gelecek. A Milli Erkek Voleybol takımımız Milletler Ligi'nin ikinci haftasına galibiyetle başladı. Filenin Efeleri Çin'i 3-0 mağlup etti.
2: Hesap.com spor haberlerini sundu. Hesap basit, hesap basit. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: BIST 100 endeksi 14.376 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 46 lira 49 kuruş, euro 52 lira 75 kuruştan işlem görüyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
1: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 37 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 29 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 37 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 52 dakika.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
1: İç piyasada Cumhuriyet altını 39.783, yarım altın 19.960, çeyrek altın 9.991, gram altın ise 6.118 liradan alıcı buluyor.
2: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Yeni nesil ekspertiz, RSO Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. İstanbul ve Kayseri 30, Ankara ve Antalya 31, İzmir 36, Adana 34, Trabzon 25, Erzurum 26 ve Diyarbakır 37 derece.
2: Yeni nesil ekspertiz, RSO Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.
3: Paraflay'ın katkılarıyla.
4: Güzellikler dünyası.
5: Parafla İtalya, Napoli'deyiz. Napoli, İtalya'nın güneyinde yer alan ve tarihi dokusuyla öne çıkan canlı bir liman şehridir. Dar sokakları, renkli yaşamı ve eşsiz mutfağıyla ziyaretçilerine otantik bir atmosfer sunar. Şehre hakim konumdaki Vezüv Yanardağı, Napoli'nin en dikkat çekici doğal simgelerinden biridir. Dünyaca ünlü pizzanın doğduğu şehir olarak bilinen Napoli, kültürü ve enerjisiyle unutulmaz bir deneyim yaşatır. Deniz manzaraları ve tarihi yapıları şehre ayrı bir karakter kazandırır.
3: Paraflay'ın katkılarıyla.
4: Güzellikler dünyası.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Fatih Yıldırım. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar, Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değiliz sunar.

0: gençler, saygılar, sevgiler. Büyüklerin ellerinden öperiz, küçüklerin gözlerinden öperiz efendim. Yaşıtlarımızla tokalaşırız. Sağ olsunlar. Ne olmuş buraya ya? Ulan burada yine bir şeylerle oynamışlar. Bak bak bak bak bak bak bak. Bunu böyle kapatmışlar. Bunu da böyle, tamam şimdi oldu. Şevocuğum merhaba.
1: Merhabalar.
0: Kıymetli dinleyiciler, sizleri 2 saatlik radyo şovu sunmak üzere yerimize aldık. Serdar'ıma teşekkür ederiz, var olsun. Mezbaneden sesleniyoruz. Buzhane olmuş burası, bayağı buz yani, soğuk şu anda. Alışmaya çalışıyorum, şu anda alışmaya çalışıyorum. İstanbul'da cillop gibi bir hava var. Böyle havalarda yayınımıza yansıyor efendim. İnşallah güzel bir yayın dinlersiniz. İzmit'te galiba yayında bir problem var. Merak etmeyin, teknik ekip yola çıktı İzmit'e. Şaka şaka. Uzaktan bağlarım çocuklar inşallah efendim. Stüdyomuzda çok güzel bir neon ışık var dedik efendim. Fakat nazar değdi, şu an yanmıyor. Ulan bütün nazarı kendimiz çekiyoruz, evet. Ya. Vallahi şu an yanmıyor efendim. Allah, bozuldu galiba dedim. Arkaya baktım, kablosu sökülmüş. Yine bizim Selahattin bir şeylerle uğraşıyor galiba. Işığını mı değiştirecek, ne yapacaksa. Gelen geldim desin. Gelip de öyle derler. Eskilerden beri öyle derler. Derler ki çok dinlediği, favorisi olduğu, fanı olduğu, eşlik ettiği radyo programına selam çeken dinleyiciler yerde para bulur, deniz kenarı evi olur derler. Öyle bir totem. Öyle diyorlar, bilmiyorum. Valla Bursa'da da hava cincik gibi demiş. Güzel, güzel, güzel, güzel, güzel. Kanunuzdan memnun musunuz? Hüseyin Beyciğim yazmış efendim. Hüseyin Yıldırım, soyadtaşız aynı zamanda. Kanundan memnunum. Hafta sonu dedi. Çok güzel. Şimdi bizim Selahattin'i ikna etmeye çalışıyorum. Kano alsana, kano alsana. Şimdi az önce daha yayın... Ben tam yayına girmeden önce odada oturuyorduk. Banuş Ana da vardı bizim, Banu Hanım. Selahattin de geldi. Dedim ki Allah aşkına bir kano alsana. Oğlum ben sizi süremiyor muyum? Hayır ya, böyle iki kano çıkmak daha güzel olmaz mı diye. Bugün de kanomun çapası geldi. Vallahi çapa aldık bir tane, 1,5 kiloluk. İyice böyle şey, tekneye doğru gidiyoruz. Kanoyu tekneye çevireceğiz yani. Vallahi ben çok keyif aldım ama tabii bütün önlemleri alıp da binmek lazım. Buradan almayı düşünen dinleyicilerimiz varsa... Subboard, kano, böyle bu son birkaç yılın favori şeylerimiş. Biz de o akıma uyduk. Çok keyifli, tavsiye ederim ama... önlemlerimizi alarak, onu da altını çizeyim, çünkü denizin gerçekten şakası olmuyor. Biz can yeleğim, yüzerim, eşim de yüzer ama iki tane can yeleğimizi aldık, giydik onları, öyle çıkıyoruz mesela. En son öyle yaptık, bir öncekinde de öyle yapmıştık. Bu konular önemli konular ama bana bir şey olmaz dememek lazım. Keyiflidir, kendinizi bir organizasyon arıyorsanız mesela bir kanoyu deneyebilirsiniz.
1: Ya ben de çok keyif alıyorum ama korkuyorum bir yandan.
0: Neyinden korkuyorsun?
1: Yani batarım, çıkamam, yüzemem, heyecanlanınca evet, insan
0: doğru,
1: yüzer.
0: O da doğru, hiç sana göre değil.
1: Hiç de
0: sen
1: değil.
0: Alma o zaman. Sen alma.
1: Yok, ben almayacağım.
0: Ya şöyle, tabii diyorum ya, her şeyin riski var, dikkatli olmak lazım, gaza gelmemek lazım. Yani buradan açıldın, Rusya'ya kadar gitme ulan işte, şu 20 metre açıl yani, bu kadar yani. Bazı böyle gaza geliyor ya, ben tatil yerlerini görüyorum, çok da sinirleniyorum. Bu yaz mevsimi çok acayip bir mevsim. İnsanların bir şeyleri göstermeye çalıştığı, vücut olarak değil. Onu söylemiyorum. Yani böyle kendi şovlarını yaptığı, ne bileyim işte arabasını yıkatıyor, parlatıyor, camları açıyor, bir şeyler, müzik dinletiyor. İşte kendini gösteriyor, daha iyi yüzüyorum falan. Ya oraya sınır çizmişler işte denizde ya. Bir dubalarla bir sınır var orada. Sınır da ta bayağı sınır. İlla o dubayı geçeceğim. La oğlum geçme şunu ya artık ya.
1: İşin olayı o ama hani. Ama o dubayı bu... geçtim diyebilmek ya.
0: Yapma ortadan. İşte bunu, çocuk musun, bebe misin, IQ'm mü düşük? Ya oraya sınır koymuşlar güzel kardeşim. Ergen misin ya? Hani 17-18 yaşında, 15 yaşında bebe bunu yapar, anlarım. Çünkü sürekli bir kendini gösterme çabası, bir aşağılık kompleksi. Bu vardır, biz de yaşadık o zamanları yani. 15-18-20 yaşlarında böyle sürekli kendini göstereyim. Ben bak en iyi ben yüzüyorum, en iyi ben... Ya görüyorum 40-50 yaşında adamlar o dubaya geçiyorlar. Teyzeler de yine aynı şekilde. Gidiyor böyle, gidiyor. Ondan sonra boğuldum. Boğulursun tabii. Geçme onu. O sınırı niye koymuşlar oraya?
1: O yüzden
0: bunu,
1: işte.
0: Bunu geçme güzel kardeşim. Yani buraya kadar yüz... Ya zaten 3 metre sonra da ayağın değmiyor. 300 metre sonra da ayağın değmiyor. Derdin ne senin? Şov mu yapıyorsun? Açılıyor bir de ileriden kendi başına böyle bir tane kafa duruyorsun üstünde. Yüzüyor mu? O duba mı? Boğuluyor mu? Öyle bir şey duruyor orada böyle yani. Benim en sevdiğim, rahmetli dedem çok iyi yüzerdi. O da öyle yüzerdi. Yani kıyıdan Dubai'ye kadar giderdi. Ama şöyle yüzüyordu. Yaşlı yüzmesini biliyorsunuz değil mi? Kafa gider sadece. Mesela aşağıdan aşağıdan ayak ve ellerle giderler.
1: Böyle... Aşırı çırpınır ama o eller. Ama hiç gitmez.
0: Biz hiç görmeyiz o aşağıdaki canhıraş mücadeleyi. Böyle giderler. Kafa ileriye doğru süzülür falan. Görüyorum, çok da sinirleniyorum. Yani çünkü başlarına bir şey gelecek. O kötü şeyler yaşanacak diyor. Korkuyorum yani. Genelleme yapmayalım. Hakan Damar dur bakayım ne demiş. Ben profesyonel yüzme eğitimi aldım. Amacım kendimi göstermek değil ama her seferinde Dubai'yi geçiyorum. Çünkü Dubai'lerden sonrası daha temiz. O yüzden genelleme yapmayalım. Peki düzeltiyorum. Hakan Damar abimiz hariç arkadaşlar lütfen yapmayalım. Bakın Hakan abi gayet bu konuda iyi. Ben profesyonel yüzme eğitimi aldım diyor. Dubai'lerden sonrası temiz diyor. Ben diyor halk gibi değilim diyor. Ben diyor en temiz suyu ben hak ediyorum diyor. Hakan Damar abimiz ne diyorsa doğrudur. Ben Hakan abinin... Hakan abiden kalanları kastediyorum. Onu söyleyeyim. Genelleme yaptığım için kusura bakmayın. Sizi düşündüğüm için beni affedin. Ne olur lütfen. Böyle bir hadsizlik yaptım. Bağışlayayım. Arada dilimizin şeyi yok, kemiği yok, söylüyoruz böyle şeyler. Sana ne, niye düşünüyorsun milleti yani? Geçsin Dubai'yi. Sana ne?
1: Bırak boş ver.
0: Bırak aman. Hakan abi devam. Hakan abi ellerinden öpüyorum. Kim tutar seni be Hakan abi? Devam abi. Sahil güvenliğe kadar yol var. Hakan abimizi armağan ediyoruz bugünkü programı. Yok program çok oldu, şarkıyı. Yüzün yüzün gidin. Hakan! Mevzuyu vereceğiz efendim birazdan. Sezen Aksu seslendiriyor. Namus. Radyomuzun sesini açalım efendim. Yoksa köpek balığı çıkar.

0: İrfan diyor ki 5 yıl profesyonel can kurtaranlık yaptım. Sudan aldıklarımın hepsi yüzme bildiğini iddia edenlerdi diyor. Evet abi, suyun şakası olmaz. Ama iyi yüzeyde bir diyecek bir şeyimiz yok. Ya ben iyi yüzüyorum diyorsa kendi bilir. Hakan abicim ellerini öpüyorum. Şimdi mevzuyu verelim. Bu akşam mevzusu. Yıl olmuş 2026, hala. Mevzu bu. Yıl olmuş 2026, hala. Ney hala? Önce Şevo'ya soralım efendim. Kobayımız olan şey var. Bu şarj aleti çalışmıyor galiba ya.
1: Allah Allah. Bakalım.
0: Valla ben ne olduğunu söyleyeyim sana. Bizim Oğuz gitti bozuğu buraya taktı.
1: Tamam mı?
0: Çalışanı, evet, çalışanı içeri aldı galiba.
1: Onu evet. Arada bir düzeltelim.
0: Sevgili Selucuğum dinliyorsa Selucuğum kablomuz bozulmuş, çalışmıyor efendim. Evet, buyurun cevabınızı alalım. Yıl olmuş 2026, hala ney?
1: Hala bekarım.
0: Tövbe estağfurullah.
1: Sevgilim yok. Flörtüm yok.
0: Yok.
1: Hiçbir şey yok.
0: Hayır canım ben. Olur ya, bir anda olur. Öyledir bu işler. Bak ben de evlenmeyeceğim diyordum. Asla bekar öleceğim diyordum. Tak.
1: Ama sevgilin var mıydı bunu söylerken?
0: Hayır, yoktu.
1: Nasıl oldu?
0: Ben çocukluğumdan beri evlenmeyeceğim diye bir kimseyim. Yani şeyi söylüyorum, kader, kısmet, hani Allah yazmış olur derler ya, bir gün olur inşallah. Olsun diye manifestliyor musun?
1: Evet, evet. Yapmadığım şey kalmadı. Tuz yiyorum.
0: Tuz yiyorum
1: ne? Görürüm.
0: Tuz yiyorum.
1: Nedir ellezde? Tuz yedim.
0: Öyle mi?
1: Tabii rüyama
0: bunlardan
1: gelir
0: olmuyor olabilir mi acaba? Hani böyle elini açıp bir dua mı etsin acaba? Allah'ım hayırlı bir evlat. Şey, evlat diyorum
1: evlat.
0: Ya. Bak Allah söyletti. Belki de direkt çocuğun olacak.
1: Olabilir.
0: Yani. Hayırlı bir kısmet diye. Amin. Yol olmuş 2026. Hala ilk mesajı erkekten bekleyen kadınlar var yazmış. Sana mı diyor acaba? Belki olabilir. Evet, yıl olmuş 2026. Hala bir şey çalışmayınca vurup çalıştırmaya çalışıyoruz. Ama çalışıyor mu? Çalışıyor.
1: Çalışıyor. Çalışıyor. Çok ve da iyi çalışıyor.
0: Çalışmayan bir şeye vurun çalışıyor efendim. Çocuklarınız dahil. Çocukken hatırlıyorum, ben ders çalışmayacağım anneyi ter ya dediğimde, hani bir koyardı annem suratıma tak diye şöyle. Ay, eşek gibi çalışıyordum valla. Çalışılıyor efendim. Size kusura bakmasın. Yıl olmuş 2026, hala Alem FM'den tişört alamadım diyor Anıl Ahmet. Bu da sizin ayıbınız olsun efendim. Herkese veriyoruz. Yıl olmuş 2026, hala hala param yok. Hala asansörle yukarı çıkmak isteyenler sadece yukarı yöne değil aşağı yöne de basıyor. Hanımefendiciğim, bunun sebebi şu: bazı asansörler öyle çalışıyor, bazıları diğer türlü çalışıyor. Şimdi bunun doğrusu şudur: gideceğin katın işaretine basarsın. Aşağı ineceksen aşağı oka basarsın.
1: Evet.
0: Ama bazı asansörlerde öyle çalışmıyor efendim. Yani şöyle söyleyeyim. Asansörü çağıracağınız yönü basmanız gerekiyor. Yani bence asansörler birliği bir araya gelip bir konsorsiyum oluşturup, babalar bunu tek tip yapalım demesi lazım. Bu böyle çözülür. Başka türlü çözülmez. Şimdi dördüncü kattasın, tamam mı? Asansör de altıncı katta. Tamam. Nereye basarsın?
1: Üste.
0: Dördüncü katta.
1: Ok üstteyse.
0: Altıya çıkacaksın,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet.
0: Asansör de altıncı katta.
1: Evet.
0: Şimdi öyle çalışmıyor.
1: Nasıl?
0: Bazısı altıda olduğu için aşağı basıyor ki altıdaki dörde gelsin diye. Ha. Anladın? Anlamadım bence. Bu anlamadım hasıydı çünkü. Çünkü
1: ama
0: ben de yapıyorum bunu.
1: Bunu akıl etmesi gerekmiyor mu?
0: İşte ben de tam olarak bunu söylüyorum. Tek tip asansör efendim, lütfen. Yani asansörcülükte komünizm diyorum ben. Tek tip. Tek tip asansör. Ya bunu yapın, bunu kullanalım ya. Aşağısa aşağı, yukarıysa yukarı. Bazı asansörler tersi, bizim şeydeki bizim sitedeki asansör şöyle çalışıyor. Gideceğin yöne basman lazım. Yukarıysa yukarıya basacaksın. Şirketteki tersi çalışıyor. Çağıracağın yönü basman gerekiyor falan.
1: Bizim neyse. Evdeki tek.

0: Bir şeye basıyorsun, geliyor şimdi, gidiyor.
1: Bazısında basıyor, gelmiyor. Gelmiyor. Yıl olmuş 2026, hala mail attıktan sonra ofis dahilisinden arayıp mail attım diyenler var. Kaldı mı ya bunlar? Vay be, milattan önce 3000. Mail olmuş 2026, insanlar gidişlerin sahada olduğunu bir türlü öğrenemedi diyor. Evet, özellikle mesela Kadıköy, Karaköy o taraflarda yürürken, ya kardeşim sağdan gidilir, kendi sağından, yine kendi sağından dönülür.
0: Evet.
1: Baktığında yani mantık olarak odur yani. Yok abi, anlamıyorlar ya. Yıl olmuş 2026. Efendim, futbolla ilgili yaptığınız hiçbir şakayı okumayacağım, haberiniz olsun. Kız yani, ondan sonra başkaları bana kızıyor. Ben niye kötü oluyorum abi? Mesajınızı okumayayım, bir kişiye kötü olayım daha iyi. Vallahi yıldım artık ya.
0: Evet ya.
1: Yıldım artık.
0: Nefret topluyoruz sonra.
1: Bugün Alem plaklarınızı dinledim diyor. Çok teşekkür ederiz efendim. Ama akşama kadar da Alem plaktan değil, arada Alem FM'e dönün yani. O kadar da değil. Asıl transatlantiğimiz Alem FM. Onlar onun bebeleri yani. 4 tane dijital radyo var uygulamamız içinde. Alem FM uygulamasında. Alem Plak'tan Alem Slow, efendim Atmosfer ve Farabesk. Evet. Bu 4 bebemiz, bebe radyomuz, dijital radyomuz orada duruyor. Alem Atmosfer için şarkılar gönderiyorsunuz bu arada. Alıyoruz. Mesela bugün yaklaşık bir 7-8 tane sizin gönderdiğiniz, yapay zeka ile yaptığınız şarkıları dinledik ve sistemimize bazılarını aldık. Bazıları o kadar kötüydü ki almayacak kadar kötü. Çok onları alamadık kusura bakmasınlar. Ama siz de şarkılarınızı gönderin efendim. Sevgili dinleyiciler. Hatta tanıtımımızı girmeyelim mi? Şimdi girmeyelim. Zaten duyurdum ben de. Program içinde tekrar gireriz. Mevzuyu hatırlatayım. Yıl olmuş 2026. Ulen hala dediğiniz ne varsa lütfen bize yazın. Reklamlardan sonra size bendeniz çalışayım. Babam çocukken böyle kapıyı vurduğu zaman içeriden kim o denince bendeniz derdi. Anlamazdım ben onu yani. Yani şarkıcı bendenizle konunun ne alakası var derdim. Öyle anlamazdım. Meğerse eskilerin böyle bir tabiri varmış. Bendeniz bu konularda uzmanımdır efendim gibi.
0: Çok da hoş bence.
1: Evet, hoş bir tabir. Ama ben onu şarkıcı bendeniz zannediyordum. Babam niye bendenizle ilgili bir şaka yapıyor diyordum. Bu şarkıyı hatırlayan dinozorlara armağan ederiz efendim. Sanatçımız reklamlardan sonra seslendirecek. Ya sen ya hiç diyor. Sanatçımızın gri bölgesi yok. Yeri seni bendeniz. Reklamlardan sonra Alem FM personeli Fatih Yıldırım şovunu sürdürecek. Ayrılmayın.
2: Fatih Yıldırım, CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek. Reklam.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
4: HDI Sigorta.
5: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eko G 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli, 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.
1: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
2: Velcare Seramik Kompleks. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velcare. İlk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
3: seveceğim. 1 ve 30 Haziran tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
1: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

0: fırsatını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.

0: Pronto Tur.
1: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
2: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
3: Ben bunu anlamadım ya. 3 tane düğün yaptık nikahla. 4 hangisini kutlasın, bu garip. O ne demek?
4: Şimdi düğünü yaptık Haziran'da. Peşinden Temmuz'un 24'ünde bir düğün yaptık. Sonra Ordu'da 2 tane, hem köyde hem de Patla'da şehirde 2 düğün yaptık. Benim o işte 4 oluyor nikahla. Nikahı da Ankara'da yaptık Haziran'da.
3: Bir dakika. Yenge Ordulu mu?
4: O İzmirli, ben Ordulu'yum.
3: Ha, sen Ordulusun. Kimin evet. adeti böyle peki, her yerde düğün yapmak, böyle bir adet mi var?
4: Öyle bir adet yok.
3: Ha, siz kaşındınız. Dediniz ki biraz paramız var, bunu nasıl harcarız?
4: Yok yok, 15 Temmuz'a denk geldi de bizim. Gelemedi çoğu insan, biz de öyle gelebilsinler diye biraz böldük.
3: Biraz böldünüz. Bir tutunca devamını çekmişler. İki hemen hanım enerjimiz çok iyi, bölmüyorum, yarın bir daha yapıyoruz demiş.
2: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Hafta içi her gün 18'de Alem Efendi.

Adı yazmıyor ama selam ederiz. Bazı şeyler eskimez. İyi ki diyor. Yıl olmuş 2026. Hala radyo dinliyoruz diyor. Eskir mi efendim bazı şeyler? Radyo hepsinin babasıdır. Bak Facebook bile bitti. Yıl olmuş 2026. Hala robotlar dünyayı niye ele geçirmedi diyor. Ali yazmış efendim. Ne oldu ya, Dünya Kupası'nda uzaylılar geliyordu falan. Lan büyük sahtekarsınız yemin ediyorum.

0: Yıl olmuş 2026. Hala Kemal Sunal'a güldüğümüz kadar başka bir şeye gülemiyoruz diyor. Ya sen, ya hiç bana aşkınla... Fatih Bey tişörtüm gelmedi. Oysa ki birer oyuncu aramışlardı diyorum. Neşet Korkut. Muhtemelen arandınız, açılmadınız ama biz yine de bir bakalım.
1: Bakalım.
0: Şevval'cim.
1: Ben Neşet... baktım arada.
0: Heh, baktın mı?
1: İsmi yok. Yani emin mi tişört kazandığına?
0: Hmm, ismi yoksa kazanmamıştır. Kazandığını zannetmiştir efendim dinleyicimiz. Ama biz Neşet Korkut'a gönderelim. Bir tane gönderelim.
1: Tabii.
0: Madem öyle yazdık. Yalan sözcük hali yok efendim. Yıl olmuş 2026. Emniyet şeridini kimler ring kullanacağını hala öğrenemedik diyor. Hüseyin. Yıl olmuş 2026. Mandal hala aynı mandal. Hiç kendini bozmadı diyor ya.
1: Çok doğru değil mi? Hiç değişmedi değil mi mandal?
0: Cımbız da öyle.
1: Doğru.
0: Makas da öyle.
1: Hiç farklı versiyonunu gördün mü?
0: Yok aynı efendim, hepsi aynı yani. Hepsi böyle kıstırıyorsun, açıyorsun, kıstırıyorsun, bu kadar. Cımbız, bayılırım cımbıza ya. Evde 9 tane cımbızımız var efendim. Cımbız hiç kendini bozmayan enstrümanlardan bir tanesi. Yıl olmuş 2026. Hala sıfıra atamayanlar var, konuşurken böyle kullananlar var diyor. Doğru, daha yakın zamanda denk geldim. Tabii yaşlı bir amcamızdı, bir şey demedim elbette ama ilk böyle 1-2 dakika bocaladım yani, ne diyor falan. Şimdi yanında bir tarla vardı, onu anlatıyor. Ya burası 300 milyar ya dedi. 300 milyar? Nasıl 300 milyar? 300 milyon aslında.
1: Milyon değil mi?
0: Diyecekti diyemedi. Ya burası bu tarla 300 milyar. Milyar ne milyarı ya?
1: 100 milyar diyenler var.
0: Milyor, milyor.
1: Milyor.
0: Yıl olmuş 2026. Maaşın bir kısmını elden veriyorlar hala demiş efendim. İbrahim Ebru yazıyor WhatsApp'ında. Ortak mı kullanıyorlar acaba WhatsApp'ı? Olabilir. Maaşı elden veriyorlar. Yasak değil mi ya maaşı elden vermek? Banu Hanım'a soralım, o bilir. Banu şöyle dinliyorsanız yazar mısınız? Maaşın bir kısmını elden veriyorlar diyor bizim şirketi diyor. Yasaksa şikayet edin efendim.
1: Yasak mı ki? Yasaktır herhalde.
0: Ben öyle biliyorum. Sanki vergi mi kaçırıyorlar? Banu Hanım bilir. Banu Hanım'a soralım. Evet efendim. Dur bakayım. Yıl olmuş 2026. Hala izlenecek bir şey bulamıyoruz diyor.
2: İzlenecek bir şey değil.
0: Yapmamızın sebebi bu efendim. Lütfen, programın adının sebebi bu. Yıl olmuş 2026. Hala yolu kaybedince radyonun sesini hala kısıyoruz.
1: Değil mi? O panik anında o müzik, radyo bir kısılır.
0: Tabii meşhurdur yani. Evet, ha bak, yasakmış, doğru değil diyor elden vermek. Maaşın tamamını...
1: Neden acaba peki?
0: İşte o vergi takip, makip falan, o durumlardan dolayı buradan söyleyelim efendim. Az önceki dinleyicimizin adı neydi? Kaçırdık. İbrahim miydi?
1: İbrahim Bey'di.
0: Evet galiba. Yasak efendim. Haberiniz olsun. Yasak. Dur bakayım. Yıl olmuş 2026. Hala USB bellek kullanıyorum demiş efendim. Ulan bu bile eskidi biliyor musunuz? Arada bulut var biliyorsunuz. Buluta yüklüyor insanlar. Sanal bir USB bellek gibi düşünün onu. CD vardı, gitti, USB geldi. USB de artık eskidi. Bulut, buluttan sonra beynimize mi yükleyecekler? Ne kadar hızlı ilerliyoruz ya. Maaşın elden ödenmesi konusu banka kanalıyla ödenmelidir. Bunu yapmalarının sebebi de çalışan kişiye asgari ücretle gösterip daha sıkı prim bedeli ödemek diyor. Aslan Bey yazmış efendim. Teşekkür ederim. Yani yasak.
1: Yasak.
0: Doğru. Aynısını bizim Banu Hanım da yazmış. SGK ve vergiyi az ödemek için yapıyorlar diyor. Emekli maaşları da düşük olur diyor ileride diyor. Böyle bir şey yapmasınlar demiş. Sadece güldürmüyoruz. İnsanların geleceğini de düşünüyoruz efendim. Buradan bilgi de veriyoruz. İbrahim Beyciğim. Dikkat edin buna. Dikkat edin. Yıl olmuş 2026. Dur, ondan önce başka bir dinleyicimiz demiş ki şikayet edin diyorsun da nasıl edecek? Abi E-Devlet'e girecek. Oradan CİMER'e başvuru oluşturacak, şikayetini oluşturacak. Bu kadar basit yani. Yani bu sizin hayatınızı etkileyecek bir şey tabii. Şimdi insanlar korkuyorlar da, haklılar. Ya şikayet ederim, başıma bir iş gelirim filan. Ama öyle olmaz işte bak. Hayatınız etkileniyor. Siz de haklısınız ama bir baba yiğitin çıkıp sen bana dükkanın bilgilerini ver, ben şikayet ederim. Sen ver. CİMER'de var 300 tane şeyim zaten. Şikayetim ver, 301 olur en fazla, ne olacak yani. 171'i arasın demiş. Bak dinleyicimiz bilgi bile verdi. 171'i arasın diyor, şikayette bulunsun diyor. Elden bağış vermek yasak diyor. Daha ben ne yapayım size, daha ben ne yapayım. Bak el birliğiyle sizin hakkınızı koruyoruz yahu. Yıl olmuş 2026. Efendim. 170 diyen var, 171 diyen var. Tam numara bilmiyorum. Yani bir ikisi de var.
1: 171 birçok şeyde yardımcı olan bir numara. Bir
0: baksana
1: bir
0: neymiş 171. Evet, 170'e bakalım. De bir bakıversene zahmet. Efendim.
1: Sağlık Bakanlığı diyor ama 171 için.
0: Hmm.
1: 170'e de bakalım.
0: Bakıver. Dur bakayım.
1: Evet, Çalışma Hayatı İletişim Merkezi 170.
0: 170 miymiş?
1: Evet. Heh,
0: tamam. Yıl olmuş 2026, hala dış yayın haberi gelmedi. Muhammedciğim biz de bekliyoruz ya, keşke gelse. En köylü özelliğim sayesinde kazanmış. He, Neşet Korkut, tişörtüm gelmedi. Evet. Tamam. Atlanmıştır efendim. Arkadaşlar sizi arayacak, Neşet Korkut'un tişörtü için
1: tabii,
0: arayacaklar.
1: Tabii numarası var.
0: Yıl olmuş 2026. Hala dedikleriniz bu akşamın yorumcusu. Haniler uçan arabalar diyor. Siz resmen Cimer'in premium abonesi olmuşsunuz. Doğru valla. O kadar çok şikayetim var ki. Siz 171 deyince jingle canlandı diyor beynimde. Alper. Anadolu Tat 171. O 1071'di değil mi?
1: 1071 o.
0: Anadolu Tat 1071, 1071, 1071. Bir de şey vardı. Bir tane seçim otobüsünün müziği vardı. O neydi o? Bir dakika dur. Ya seçim otobüsü müziği miydi bu? Ya ben ona o kadar gülmüştüm ki. Dündar Dinç. Ya,
1: evet.
0: Müthiş bir filmdir. Ölümlü Dünya. Bir de iki de. Ya bu müthiştir ya.
1: Müthiş.
0: Dündar Dinç.

0: Önemli dünya fanlarına buradan minik bir hediyemiz olsun efendim. Kısa bir ara, aradan sonra devam. Yıl olmuş 2026, hala
1: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek. Reklam. Ama dememek için
2: ama sigorta. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Ama dememek için
3: ama sigorta. Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın.

0: güzel karne hediyeleri Vatan'da. 22-29 Haziran tarihleri arasında Onvo OV013 X Plus 2000 Watt elektrikli scooter 38.999 liraya, Oral-B IOS Stitch çocuk şarjı diş fırçası ve seyahat kabı 1999 liraya Vatan'da. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
2: Bu yaz Puffy'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.

0: Reklam.
1: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

Hemen bir yıl olmuş 2026, hala bugünün mevzusu. Hala Yıldız Silve. Evet efendim, hala severiz.

0: Yıl olmuş 2026, hala Gökhan Özen dinliyorum diyor. Ne var, ben de dinliyorum. Gizli gizli dinliyorum, nedir ya? Akşam olduğumu yastığın altında, yorganın içinde gizli gizli Gökhan Özen dinliyorum. Seviyorum. Yıl olmuş 2026, hala santrafor yok diyor. Şevval, santrafor ne biliyor musun?
1: Köpük değil mi?
0: Straforo yavrucuğum. Santrafor, forvet, forvet. Golü atan var ya, golü atan. Hani milli takımda santrafor yok diyorlar, onu kastediyor. Neyse, reklam arası anlatırım.
1: Tamam.
0: Bazı dinleyicilerle böyle futboldan konuştuğumuz zaman şey diyor, abi sen hani anlamıyordun futboldan ya. Oğlum, anlamıyorum değil, izlemiyorum. Anlamıyorum başka bir şey yani. Yani şeyi, şunu anlamıyorum ama böyle üstünde döner bıçağı taşıyacak seviyede, psikolojini bozacak seviyede, sağa sola sataşacak seviyede ki bağımlılığı anlamıyorum. Doğru, orayı anlayamıyorum.
1: Holiganlığı anlamıyorsun.
0: Anlamıyorum onu, manasız geliyor. Onun haricinde biliyoruz yani, offside nedir? Üst korner niye bir penaltıdır falan. Bunları biliyoruz kardeşim, mahallede büyüdük yani. Onun haricinde...
1: Üç korner bir penaltı mı?
0: Değil, değil. Ama yakında gelir o da. Yıl olmuş 2026. Hala Barış Manço'yu da dinliyor. Ne demek yani? Herhalde. Barış Manço 1500 yıl sonra da dinlenir. Tek şeride sığamayan sığırlar vardı bizim. Saadettin yazdı.
1: Ben evet. Şerit kaçırıyorum.
0: Ama yapma bunu işte.
1: Ama ne yapayım?
0: Şerit takip yok mu arabada ya?
1: Vardı.
0: Yıl olmuş 2026. Hala. Yalnız santraforla forvet farklı şeyler diyor. Öyle mi? Bak ben de bilmiyormuşum mesela.
1: Köpük daha iyiydi.
0: Bence de köpük daha iyiydi. Evet efendim. Yıl olmuş 2026. Her yer park, yeşillik dolu ama yol kenarı refüjde piknik yapılıyor. Hiç anladığım bir şey değil. Çok da üzülüyorum. İnsanlar hani çaresizlikten mi yapıyorlar bunu? Neyden yapıyorlar? Ya inanın hiçbir fikrim yok. İstanbul için söylüyorum bunu. Diğer illerde durum ne? İzmit'te hiç görmedim mesela, memleketimde. Ama İstanbul'da yol kenarında böyle küçücük bir yeşillik var. Orada bayağı piknik yapıyorlar ya. Orada mangal falan yapıyorlar. Çoluk çocuk mazotun içinde piknik yapıyorlar. Hani arabayı da kenara çekmiş. Arabası da var bu arada. Evet. Ya abi orada yapma, ne yapıyorsun? Yani imkansızlıktan mı, yokluktan mı, cahillikten mi, neyden bu yapılıyor bilmiyorum. Yasak muhtemelen ama yapıyor insanlar bunu. Orada bulunduğunuz saatler içerisinde bol bol ağır metaller yutuyorsunuz efendim. Mazot yutuyorsunuz, o dumanı içinize çekiyorsunuz, vücudunuza yapışıyor. Çok üzülüyorum vallahi. Ben bunu CİMER'e yazayım. Yıl olmuş 2026. Hala. Küçük Emrah filmleri izliyorum. Sever misin?
1: Hiç sevmem.

0: Yalan söylemeyeyim.
1: Genel kültürde de şevval gibi olun diye. Santrafor'un köpük dedi ya.
0: Sen de forvet dedin abi.
1: Ben forvet. Santrafor forvet değil mi ya? Dur bakayım. Santrafor forvet midir? Bir dakika bir bakalım. Santrafor forvet. Evet, forvetin türüdür diyor. Ha ne oldu? Ne oldu? Tüm forvetler santrafor değildir diyor ama mesela öyle de yazmış. Evet, tamam anladım. Yani santrafor aslında şey ya sırtı kaleye dönük orta sahaya da yardım eden adam gibi bir şey diye biliyorum. Ben ama yanlış biliyor da olabilirim şimdi. Şey
0: forvet yapayım. Golü atan kişi mi?
1: Bravo. En önde olan var yani. Kanka at bana. Bana at. İşte o işte o forvet.
0: Tamam o kişi forvet. Evet. Anlaştık.
1: Evet efendim. Yıl olmuş 2026. Hala radyo dinlerken hologram çıkmıyor kardeşim diyor. Araç içinde sizi görsek ne güzel olmaz mı? Alper'cim hiç güzel olmaz. Ben çünkü radyoya çoğu zaman palas pandıras geliyorum. Hani beni böyle görmenizi hiç istemem. Saç sakal birbirine karış. Gerçi artık stüdyodaki yayınları kaydettiğimiz için bu kadar rahat da gelemiyoruz. Eskiden daha rahat geliyorduk. Yani anlatamıyorum şu anda ama çok şimdi biraz elimize kolumuza dikkat ediyoruz. Kaydediliyor çünkü bunlar. Instagram'da Alem Efem'in sayfasında paylaşılıyor yayınların best of'ları biliyorsunuz. Eskiden şimdi anlatmayayım. Manisa'da da var diyor. Hem piknik yapılan yerin arkasında ocakbaşı kebapçılar falan da var diyor. Yol kenarlarında piknik yapılıyor. Yıl olmuş 2026. Hala seni dinliyorum. Sağ olun efendim ama bana değil böyle şeyleri Cem abiye yazın. Hani 57 yıldır seni dinliyorum Cem Arslan falan gibi. Efendim. Dur bakayım. Yalnız Şevval yanlış da söylemedi diyor. Köpük forvetler de var şişirilmiş. Yani neredeyse doğru söyledi kız diyor. Yıl olmuş 2026. Efendim dördüncü yılım diyor. Hala tişört kazanamadım diyen bir Selçuk var. Efendim. Programın adını bence artık değiştirin. Madem kaydediyorsunuz, yayınlıyorsunuz, izlenecek bir şey yapın demiş efendim. Ya öyle kaldı.
2: İzlenecek bir şey değil.
1: Bu isim öyle kaldı. İsmin nerede bulduğum, nereden bulduğumuzu, nasıl bulduğumuzu daha önce çok yayınlarda anlattım. Bu isim nereden çıktı diye. Merak edenler yaklaşık 3000 tane podcast'i tarayıp içinden bulabilirler.
0: Bir küçük yok mu böyle bir şey?
1: Ne yok
0: mu? Ucundan hikayenin bir ucundan bir şey versen.
1: Şöyle üniversitede yıl kaç o zaman? 2005, 2004'ün sonları filan. Bir yerel bir radyoda radyo programı yapacağım. Ve isim arıyoruz hani ne olsun ne olsun filan. İsmi ne olsun? Bir tane isim buldum ben. O sırada arkadaşlarımızla oturuyoruz. Ya bu olmaz mı dedim. Şimdi hatırlamıyorum ne olduğunu. Ya programın adını bunu yapalım dedim. Arkadaşım da dedi ki ya dedi senin programın ama izlenecek bir şey değil ki dedi. O televizyona gider dedi o program adı. Senin programın izlenecek bir şey değil deyince bulduk lan dedim. İzlenecek bir şey değil yapalım falan. O yıllardan beri kullanırım. 2005'ten beri aynı ismi kullanıyoruz efendim.
0: Vay be manifest böyle bir şey.
1: Öyle miymiş?
0: Evet.
1: Olur mu ya bu isimden dolayı bir sürü televizyon programını kaçırdık ya. Yok. Vallahi. Abi yaptığınız işe imreniyorum diyor. Sıkıntı yok, stres yok. Yok ya, Cumhurcum. Cumhurcum hiç öyle değil Cumhurcum. Efendim. Yıl olmuş 2026. Sevgili dostlar, sevgili kardeşler, futbolla ilgili şakaları okumuyoruz. Israrla yazanlar var, okumuyoruz efendim. Yine söylüyorum, okuyunca bana kızıyorlar ben uydurmuşum gibi. O yüzden okumuyorum. Hala müşteri hizmetlerine bağlanamıyoruz. Yıl olmuş 2026, bunu bir çözemediler diyen çok dinleyicimiz var.
0: Çok bayağı bayağı. Evet. Çok zor ya.
1: Yıl olmuş 2026, hala Alem Efem yurt dışındakileri arayamıyor. Özkan. Yo arıyoruz.
0: Dün aradık.
1: Dün aradık.
0: İsveç'i aradık.
1: Neydi dinleyicimizin adı?
0: Renginer.
1: Renginer. Şaka değil gerçek. Renginer.
0: Sevginer'in annesi Renginer.
1: Kızı da Sevginer. Selamlar dinliyorsa. Yıl olmuş 2026. Şimdi ikinci saatte artık telefonları stüdyoya yönlendireceğiz ve iki lafın belini kıracağız. Canlı yayını bekleriz. Nasıl? WhatsApp'tan ben müsaitim, ara beni yazmanız yeterli. Bu kadar. 536-901-8902. Yıl olmuş 2026. Hala mı be kardeşim dediklerinizi yapıştırın gelsin efendim. Burası Alem Efem Show. Yeni saatte devam edecek.
3: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam edecek.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: divan hep var. Kahve keyfiyle rahatlık divan evde. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Jöle ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar joletour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
3: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet H10.
4: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.

0: iş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
1: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
2: Reklam. Saat 19. Bu bir reklamdır.
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Hesap.com spor haberlerini sunar.
5: Fenerbahçe 18 yaşındaki sol kanat oyuncusu Amara Diouf'la 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. 2026 Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. B grubu son maçında bugün saat 22'de İsviçre Kanada ile Bosna Hersek de Katar'la karşı karşıya gelecek. A milli erkek voleybol takımımız Milletler Ligi'nin ikinci haftasına galibiyetle başladı. Filenin Efeleri Çin'i 3-0 mağlup etti.
4: Hesap.com spor haberlerini sundu.
6: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
5: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 37 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 29 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 37 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 52 dakika.
6: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
5: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. İstanbul ve Kayseri 30, Ankara ve Antalya 31, İzmir 36, Adana 34, Trabzon 25, Erzurum 26 ve Diyarbakır 37 derece.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
7: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Çağlar geldi. Çağlar'cığım iyi akşamlar güzel kardeşim.
1: Akşamlar, iyi akşamlar abi. İyi
0: şakşamlar güzel kardeşim, şakşamlar. Vay, Rize'den arıyor. İkinci memleketimden. Var mı yağmur?
1: Yağmur yok. İlk kez havaları güneşli bu ara.
0: Rize'de yağmur
2: nadir,
0: yok.
2: Şok.
1: Nadir de olsa böyle rastlanıyor abi.
0: Rize'ye ilk gittiğimde bana yaptıkları şaka böyleydi biliyor musun? 6 sene sonra anladım şakayı. Dedi ki iki kere yağar dedi ya haftada dedi ya, ya Rize'de falan. Allah Allah.
1: Biri üç gün biri dört gün. Biri
0: üç gün biri dört gün sürer muhabbeti. Ulan anlamadım tabii yani ne diyor ya bu falan. Yani o kadar bir hafta full yağmur yağıyormuş gerçekten. Rize'nin evlerinin bir özelliğini söyleyeyim. Çağlar beni onaylayacak muhtemelen. Başka hiçbir yerde yok. Karanlık oda diye bir oda var abi Rize'nin. Eski evlerinde, yenilerde yoktur da.
1: Evet abi.
0: Karanlık oda var abi. Hiç güneş ışığı almayan oda. Öyle bir mimari yapı.
2: Özellikle mi?
0: Bilmiyorum ki. Çağlar niye var Rize'nin evlerinde böyle bir oda?
1: Abi bizim memlekette arazi problemli biliyorsun.
0: He, her doğru
1: yer
0: onda.
1: Güneşi görmeyebilir.
0: Doğru.
1: Mezarlıklar bile evlerin bahçelerinde biliyorsun.
0: Doğru. Hakikaten öyle. Ben onu sordum bir tane amcaya. Niye dedim mezarlıklar hani şeyde evin önünde? Uzağa koyunca unuturuz dedi. Ya ciğerimi yaralı abi, çok güzel bir cevap değil mi ya? Kapımın önünde diyor ya, düğünüme değişiklik ediyor, üzüntüme değişiklik ediyor, bayramda hemen gidebiliyorum diyor falan, her akşam eve geldiğimde görebiliyorum diyor falan. Rize'de genelde
1: ama
0: öyledir.
1: O kadar masum değil işte abi, yani asıl gerçek neden
0: tabii coğrafya yani. coğrafya. Ama ben de yemiş gibi yaptım canım, ne yapayım yani. Çok tatlılardır, çok. Ben çok severim Karadeniz'i. Karadeniz insanını da çok severim. Evet, sinirlidir, gergindir. Bazen anlam veremezsin yaptıklarına ama bu ülkenin her şeyidir Karadeniz yani. Bu arada iyi ki varsın Eren diyelim. Tam da vakti gelmişken evet, söyleyelim. Allah mekanını cennet etsin Eren'imizin de. Çağlar, yıl olmuş 2026, hala dedi ne var?
1: Hala çalışıyoruz abi, emeklilik çok uzak.
0: Evlisin tabii değil mi?
1: Evliyim abi. Evet.
0: Şansı da kaçırdın. O da gitti. İnsan çünkü kayınpederini seçebilir. Öyle bir laf var diyorsun.
1: Onu iyi seçtik abi. O yönden şanslıyım biraz ya.
0: Ha iyi. Tarla marla arazi bir şey kalıyor mu? Kalacak mı? Kalabilir mi? Üçünü de sorayım.
1: Kalabiliyor. Destek atabiliyor.
0: İyi en güzel.
1: En azından şey yapıyor. Sırtımızı sıvazlayabiliyor yani.
0: Peki çalışmayı da yapacaksın Çağlar? Böyle canın sıkılmaz mı? Bazı öyle der ya. Abi hala çalışıyoruz. Oğlum çalışmayınca yaşlanırsın diyorum ya.
1: Abi 36 yaşındayım. Sigorta günüm dolmuş. Artık EYT'li oldum yani bu yaşta.
0: Oo, çok erken.
1: Artık bıktı. 19 senedir abi bir fil çalışıyoruz.
0: Çalışıyorsun.
1: O yüzden de artık böyle iple çekiyorum yani.
0: Hadi inşallah.
1: İnşallah.
0: Peki.
1: Abi çok kısa vaktini alacağım. Geçen gün...
0: Gitti. Sesin gitti. Çağlar. Vallahi. Alo.
1: Alo. Geliyor mu sesin?
0: Şimdi geliyor. Söyle bakayım.
1: Çok ilginç oldu abi. Seni andık bir arkadaşla birlikte. Rizeliyim abi. Söylemiştim. Fener Mahallesi'nde doğdum büyüdüm. Hala orada yaşıyorum. Üniversitenin olduğu yer.
0: Ben de
1: abi.
0: Üniversitede orada okudum. Orada oturdum.
1: Evet. Evet. Öyleymiş abi. Şöyle. Biriyle tanıştım. İşte üniversite anılarını anlatırken işte biz Fener'de oturduk. Öyle yaşadık. Böyle yaşadık falan diye. Dedi ki ya bir arkadaşım var şimdi radyocu oldu dedi. Alem FM'de çalışıyor dedi. Dedim ki nasıl Alem FM'de çalışıyor dedi. Fatih Yıldırım olmasın dedim. Ha işte o dedi, ev arkadaşımdı benim dedi.
0: Kimmiş?
1: Abi, o kadar basit anlatıyorsun dedim ama abi. Ercan abi, ismi Ercan ama soy ismini hatırlayamıyorum.
0: Yalan söylüyor, benim Ercan diye ev arkadaşım olmadı ya. Yalan. Yalan söylüyordu. Ama orada oturdum. Doğru, Fener Mahallesi'nde oturdum. Evet, bayağı bir süre oturdum orada. Sevgili dinleyiciler, Rize'nin en güzel yerlerinden biridir. Onu da söyleyeyim yani. Bir de sizin Boğazkent var değil mi orada? Boğazkent diye de bir yer var.
1: Evet,
0: Boğazkent'te de oturdum. Orada da oturdum. Çok güzeldi. Ama Ercan diye bir şey arkadaşım olmadı. Belki tanışıklığımız olmuştur bir yerlerde falan. Selam söyle benden.
1: Aleykümselam abi. Aynı böyle anlattı seni ama bir daha geldiği zaman çünkü bundan sonra sessiz görüşeceğiz.
0: Ya
1: abi.
0: Var Çağlar'ım, böyle dolandırıcılar var. Benim adımı verip insanları dolandırıyorlar. Kanma Çağlar'ım böyle şeyleri.
1: Abi diyeceğim abi, selamını söyledim. Onaylama diyeceğim.
0: Ha öyle söyle kendini savcı. Savcı, polis, Fatih Yıldırım diye tanıtanlara inanmayın efendim.
1: Aynen öyle abi.
0: Selam söyle.
1: Aleyküm selam abi.
0: Peki Rize'ye de selamlar. Çağlar Sönmez'i alkışlarla uğurluyoruz. Şahal biliyorsunuz. Var ol. Eyvallah. Teşekkür ederim. Mustafa geldi bir de. Mustafa'cığım merhaba.
3: Merhabalar.
0: Mustafa ne yapıyorsun? İyi misin?
3: İyiyim siz.
2: sesiniz duyduk daha güzel olduk.
0: Canım sus, şeye güldüm ya, Ercan'a güldüm. Ercan diye...
2: ben de yanlış şey mi söyledim diye.
0: Yok sende bir durum yok. Hala düşünüyorum Ercan diye ev arkadaşım oldu mu diye. Ya benim genelde hiç ev arkadaşım olmadı da. Öyle bir kısa bir süre oldu, bir yıl kadar. Sonra ben yalnız yaşadım üniversitede yani.
2: Belki yolda biriyle selamlaşmışsındır üniversitede.
0: O mu acaba? Ya şöyle videolar var ya, çok gülüyorum. Denk gelmişsindir belki Mustafa. Sokakta gidiyor mesela, böyle yapıyor. Vay abi nasılsın, iyi ve nasıl gidiyor, beni tanıdın mı bilmem ne falan. Videonun başlığı da şu: akşama kadar benim kim olduğumu düşünecek. Kimdi lan bu, tanıyamadık diye. O geldi aklıma bir anda. Neyse, selam olsun Ercan'a diyelim. Mustafa da Bursa'dan arıyor. Mustafa, yıl olmuş 2026, hala dediğin ne var?
2: Yani az önce de mesaj attım bir iki tane ama birincisi yıl olmuş hala 2026 ama milletin buradayım diyen süpürgesi var, gezen.
0: Neyi var?
2: Süpürge. Geçen de demiştiniz ya.
0: Süpürge ne?
3: Ben de anlamıyorum.
2: Gezen süpürge var ya.
0: Tamam.
2: Yıl olmuş 2026, ben hala elimde süpürge sapı dolaşıyorum ortalıklarda.
0: Alamadınız mı elektrikli bir süpürge ya, bir tane?
2: Yok ya, alamadım.
0: Yazıklar olsun, fakir diyemeyeceğim tabii ki. Alma abi, daha iyi, öbürü daha iyi. Bedenini çalıştırıyorsun. Zühür tesellisi. Bilerek mi almadın? Fiyatlar mı pahalı geldi Mustafa?
2: Fiyatlar biraz pahalı geldi.
0: Evet, uçuk. Fiyatlar uçuk.
2: Bir de almışken de yani bir şey arasın. Şey birini almak istemiyoruz.
0: En iyisini almak istiyor. Ama Mustafa'cığım, bunun artık en iyisi diye bir şey yok. Niye biliyor musun? Ben hiçbir şey almasam da AVM'de bu elektronik marketleri gezen tayfadanım. Yani hiçbir şey almasam ellerimi arkada bağlayıp geziyorum öyle. Öyle gidiyorum. Belki bir kablo alırım diye. Mustafa'm, ne zaman gitsem yeni bir makine çıkıyor abi. Kendini temizleyen, işte bulaşıkları yıkayan, işte böyle özel haznesi i̇ltifat var, eden. Uzay mekiği, iltifat eden falan. O yüzden sonu yok yani Mustafa'cığım.
2: Evet, hatta buradayım diyen.
0: Ben buradayım, buradayım. Ben bunu canlı yayında yapmıştım, hatırlıyor musunuz?
2: Evet, hatırladım. O yüzden dedim ben buradayım diyen.
0: Evi aramıştım. Bak dur, bir daha yapacağım onu, bir dakika dur Allah aşkına.
3: Yapsana.
0: Bizim akıllı rob... Sen hatırlamıyor musun?
3: Hatırlıyorum.
0: Onu? Hatırlıyorsun, bir daha yapacağım onu, dur. Sevgili dinleyiciler.
2: Eşiniz aramsın.
0: Evet, şimdi eşimi arayacağım evi. Bizim evdeki akıllı robotun bir tuşu var burada, uygulamaya basıyorsun. Buradayım diyor. Buradayım.
2: Burada. Benim de WhatsApp'tan mesaj atınca ben de buradayım diyorum.
0: aynı sen Mustafa'cığım. Kaderiniz benzemesin. Çünkü onun şarjı bitince hemen dönüyor. Abi ben eve gelince zili çalmıyorum, biliyor musunuz? Otoparka yaklaşınca uygulamaya giriyorum, tuşa basıyorum, buradayım. Bizimki anlıyor ki ben geldim. Bak şimdi canlıyı da arıyorum. Dur bakayım. Evet, hoparlörü de açayım. Şöyle. Bunu yapmayı çok sevmiştim geçen. Yine yapasım gelmişti.
4: Alo.
0: Hanımefendi merhaba.
4: Merhabalar.
0: Akıllı robotun yanına gidebilir miyiz?
4: Hemen geldim.
0: Tamam, ben de uygulamayı açıyorum.
4: Bir dakika dur, robot az. Evet.
0: Buradayım. Bekle, bu bendim ama dur bir dakika. Evet, buna giriyorduk değil mi?
4: Heh. Ay, bu hareket etmeye başladı.
0: Tam korkma ya. Uzaylılar bizi ele geçirecek.
4: Ay, beni yemek istiyor.
0: Beni yemek mi istiyor?
4: Bak.
0: Tamam. Tamam dur şimdi. Elleme sen aleti. Ben buradan
4: ben
0: basıyorum.
4: Ben ellemiyorum. Kendi bir şeye girdi bu.
0: Tamam bekle. Ama telefonu yaklaştırmanız lazım hanımefendi.
4: Bir dakika bu. Ya bu ne biçim alet abi. İyiydi ya. Bir daha yap bakayım.
0: Bekle.
4: Buradayım.
0: Buradayım. Tam duyulmuyor ki ama ya. Niye duyulmuyor bu?
4: Tamam bir daha yap. Buradayım.
0: Buradayım. Buradayım.
2: Aksamı da güzel.
0: Çok güzel. Çok Türkçesi muazzam.
4: Onu biliyorum o zaman.
0: Tamam hadi kapatıyorum.
4: Hadi bye.
0: Akşam ne yemeği var? Peki Mustafa'cığım, çok öpüyoruz seni.
2: Teşekkür ederim, ben de sizi.
0: Sana bir istek şarkı çalasım geldi ya. Hiç adetim değildir de içimden geldi. Hım mı? Hım Fatih'ciğim. Demek bir suç işledin, kendini affettirmeye çalışıyorsun.
2: Tişört de gönderebilirsin ya, sıkıntı yok.
0: O zaman tişört göndereyim, şarkıyı ben çalayım.
2: Tamam, olur. Anlaştık.
0: Bugün tişört veremiyoruz değil mi? Veriyor biliyor musun?
3: Verelim ya.
0: Verelim, tamam, verdik. Mustafa'cığım veremiyorduk ama bugün bir tane verelim o zaman. Daha da veremiyorum ha. Bak, sonra bağlanacak olan dinleyicileri söylüyorum. Bugün tişört veremiyoruz. Mustafa Filiz'i alkışlarla uğurluyoruz. Ta Bursa'ya selam çakıyoruz. Mustafa'cığım görüşürüz.
2: Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hafta içi her günüyle 18'den
0: 20'ye çok meşhurdur şakalarım Fatih Yıldırım. Abi o kadar Karadeniz konuştuk. Bir tane Karadeniz çalmazsak ayıp bize olur. De yazıklar olsun olur. Efendim. Bir tane Karadeniz çalmak ve coşmak isterim. Nerede? Evet. Şu muydu ya benim şarkım? Bu değildi ya. Bir tane çok güzel bir şarkı vardı da.
3: Hangisi acaba?
0: Ya. Dur bakayım. Onu bulursam size onu çalacağım. Evet. Şu. Bu mu? Bu muydu ya? Bu. Tamam bu. Evet. Tabii bu. Ver bakayım. Aslında şeyi çalmak lazımdı. Koyun suyu bardağa, biri getirsin bağa. Biliyor musunuz onu?

Efendim WhatsApp'tan ben müsaitim, ara beni diyenleri arıyoruz. Şevval sizi arıyor. İki dinleyici daha isteriz. Elinizi çabuk tutun efendim. 536-901-8902. Yıl olmuş 2026. Hala mevzumuz bu.

0: Alem Portal.
1: Cümle alem. Şimdi Alem Portal'da.
2: Alem Portal'da.
3: Modunu seç. Müziğini dinle.
1: Alem Portal, alemfm.com ve Alem FM uygulamasında.
4: Alemin keyfi yerinde. Yine maşallah.
0: Alem Portal.
5: Hafta içi her gün dinle. 18'den 20'ye çok meşhurdur şakalarım. Fatih Yıldırım.
6: Sinan mı geldi? Sinancığım merhaba, iyi akşamlar.
7: Merhaba, iyi akşamlar.
6: Saygılar efendim, nasılsınız?
7: Sağ olun, teşekkür ederim.
6: Sesiniz çok kötü geliyor. Telefona yakınalım da sizi şöyle cillop gibi duyalım efendim.
7: Telefon elimde ya, yakınım. Bayağı da kulağına yapışık.
6: He, düzeldi, düzeldi. Sinan Bey, aa, Nazilli'den arıyor.
7: Evet, hemen... tam Uğur'un önünden geçiyorum hatta şu an.
6: Uğurlu gelsin efendim. İnşallah. Evet. Geçen oradaydık bu arada. Bir ay önce oradaydık.
7: Uğur... Haberim var, ben yoktum.
6: He, yani. Uğur fabrikasına böyle bir 5 dakika yakınında bir lokanta var. Lokanta, evet, diyeceğim özellikle. Oraya gittik.
7: Abi, kebapçı.
6: He, kebapçı orası, evet. Ya aynen. Orası öyle güzel bir yer ki, hatta şey yazıyor. Babam derdi ki yemediğinizi yedirmeyin diye bir yazısı var böyle dükkan, evet, içinde. Şevval, seni oraya götürmek lazım ya.
8: Nereye?
6: Hoş geldin Şevval.
8: Merhabalar. Hoş buldum. Kulaklığım takılı değildi. Geldim.
7: İsim verip reklam yapmıyorum da güzel.
6: Ya çok güzel. İsmini de hatırlamıyorum restoranın da şimdi çok. Ama çok güzel bir yer ya. Nazilli'deki o restoran. Ya bak, bir şey söyleyeyim. 40'ın evet, üstünde ilde yayın yaptım. Yemek yedim o illerde. Ya orası ilk 5'e girer. Öyle söyleyeyim yani. Acayip.
8: Neyiyle meşhur?
7: Çok eski bir yer orası.
6: Evet, çok kebap, eski. Çok iyi. Kebabıyla meşhur ama orada çok acayip şeyler. Her şeyi de güzel. Ekmeği de kendileri yapıyor bu arada.
7: Evet.
6: Yani efsane. Nazilli'deki dinleyicilerimiz zaten biliyordur da. Civarda oradan geçen filan varsa adını hatırlasam söyleyeceğim. Biliyor musun adını?
7: Ben biliyorum da söyleyeyim mi?
6: Söyle söyle söyle.
7: Kardeş kebap.
6: Uyduruyorsun şimdi şu an.
7: Yok, gerçekten yolun kenarında sağ tarafta Uğur'a giderken.
6: Ha, bravo, sağ tarafta, evet. Ya o kadar güzel ki, bir de esnaf gibi esnaflar. Evet, hoş geldiniz. Nasılsınız?
8: Ne güzel.
6: Yemeğin biter bitmez sormaz, çay getirir hemen. Ya esnaf dedim böyle olur. Çay getireyim mi diyor. La herhalde. Abi iyi kebapçı böyle anlarsın ha. Vallahi bak ya.
8: Direkt çay geliyorsa.
6: Çay getireyim mi ne lan? Getireceksin, koyacaksın. Esnaf dediğin öyle olur. Bir de geldiğin zaman güler yüz, hoş geldin, buyur, nasılsınız falan.
8: Ay, gidelim mi bir gün?
6: He, şurası gidelim. Nazilli'ye gitmek için İzmir'e gidiyoruz. Oradan araba kiralıyoruz. Aynen, aynen. Nazilli'ye gidiyoruz.
8: Yapalım. Biraz...
6: Yapalım, tamam, yapalım. Yapalım, gidelim. Peki. Sinan abi, gidersen selamlarımı ilet lütfen o restorana.
7: Aleykümselam, tabii ki, tabii ki.
6: Bizi biliyorlar yani, çok yıllardır
7: gidiyoruz. Bilirler. Yıllardır geliyorsunuz. Ben 2011'den beri takip ediyorum sizi.
6: Eyvallah. Çok teşekkür ederim.
7: Bayağı uzun zamandır dinliyorum zaten.
6: Soralım hemen. Sinan abi, yıl olmuş 2026 hala.
7: Evet. Yolda telefon çekmiyor hala. En büyük şikayetim bu benim.
6: Vallahi öyle. Reklamlarda hiç öyle demiyor ama.
7: Evet, her yerde çekiyor diyor. Şehir merkezlerinde, orada burada, hiçbir yerde çekmiyor. Bundan büyük şikayetim.
6: Her yerdeyiz. Dağdayız, bayırdayız. Hatta bir de şey diye reklam yapıyorlar. En iyisi biziz.
8: Benim odamda çekmiyor. Ötesi mi var? Yolu
7: evet,
8: geçelim.
7: Radyo mu, her yerde çekiyor?
6: Herhalde kardeşim, radyo mu? Nasıl güzel güldü ya. Şey gibi, basmayan araba gibi oldu. Sinan abi, bu çekmiyor ya. Hani
7: evet,
6: hakikaten çekmiyor. Problemler var, kesiliyor, bilmem ne oluyor falan. Şimdi bunun reklamını yapmak ilginç bir cesaret. Acaba şeyi mi referans alıyorlar? Şehir merkezinde çekiyoruz mu referans alıyorlar? Böyle.
7: Bununla ilgili daha iki gün önce böyle bir şikayetim oldu. Bana işte sözleşme yenilemek için falan aradılar. Dedim çekmiyorsunuz. Hayır, olur mu efendim diyor. Çekiyoruz diyor. Ya dedim çekmiyorsunuz. Şikayet oluşturmak istiyorum falan dedim hatta. İki gün sonra döndüler. Evet, çekmiyormuşuz diye bir cevap verdiler.
6: Ya biz arkadaşları gönderdik. Çekmiyormuş ya. Sizi diğer operatöre alalım mı? Onlar teklif ediyor. Alo Sinan Bey mi? Sinan Bey, çekmiyor galiba. Evet, biz de bunu haber vermek için aradık.
7: Ama o sırada da ses gidiyor.
6: Çekmiyor kardeşim. Bir de... Bir de... Şimdi çekiyor çekmiyor muhabbetini bir kenara bırakayım. Şöyle bir sorunu var bence operatörlerin tamamının yani. Abi interneti kullanıyoruz ya.
7: Evet.
6: Bir takılma oluyor, bir şey oluyor internette. Uçak modunu alıp geri alınca düzeliyor.
7: Evet ya. Evet.
6: Bu ya bu şey gibi bir şey yani. Evdeyken vurum çalıştırmak gibi bir şey değil
7: aynen,
6: mi?
7: Aynen. Aç kapa yap mesafeyi.
6: Sinan bir de ararlarsa bunun için bunu söyler misin ya?
7: Söylerim. Aha hiç çekinme.
6: Peki. Sinan abi seni programın teknoloji sorumlusu yapıyorum.
7: Teşekkür ederim. Sağ olun.
6: Maaş falan yok ama gönüllü bir hizmet.
7: Zaten hep gönüllü çalışıyoruz.
6: Sinan abi ameliyatlı gülüyor ama öyle değil yani ameliyatlı birinin gülürme gibi gülüyor Sinan abi.
7: O bir şey değil arabanın içinde kendi kendime gülüyorum şu an gören deli demiştir bir şey ama ne yapıyor bu diye.
6: Sinan abi bu arada ameliyat falan yok değil mi yerinde bir şey yok.
7: Yok yok sağlıklıymış.
6: Güldürmeyin oğlum güldürmeyin. Sinan abi çok tatlı bir adamsın. İnşallah Nazilli karşılaşırız seninle.
7: İnşallah.
6: Yanacıklarını ısırıyoruz.
7: Güzel geldiğinizde.
6: İnşallah. İnşallah.
7: İnşallah görüşürüz.
6: Var ol. Görüşmek üzere.

0: Niyazi Bey mi geldi en son? Evet. Niyazi Beyciğim merhaba.
1: Merhabalar Fatih abicim.
0: Saygılar efendim. Nasılsınız Niyazi Bey?
1: Teşekkürler Fatih abim. Şu an gözlerim kör olmasın diye mücadele veriyorum. Bayağı evet. Bildiğim.
0: Ne oldu?
1: Güneş tam karşımda. Arada böyle güvenli bir yere çektim.
0: Akşam güneşi evet. Güzele vurur.
1: Muhtemelen abi çok güzelim ondandır.
0: Hep de onu karıştırıyorum. Sabah güneşi kime vuruyordu diye. Hep şeye karıştırıyorum ama sabah güneşi şeye vuruyordu değil mi?
2: Güzele.
1: Saçlarla ilgili de bir problemim var. Ben yansıma yapmasın diğer şoförlerin.
0: Ay saçları takıntılı mı? Saç takıntılı belli.
1: Yok değilim abi de ya başkalarına zarar vermek istemiyorum. Çok parlıyor.
0: Ay canım benim. Jöle mi kullanıyorsun yoksa özel bir şeyin var mı?
1: Mac 3.
0: Ne? Ha mak ha kelmiş bu. Jilet kullanıyor. Mak 3 dedi ya. Adamı jöle mi kullanıyorsun dedim. Mak 3 kullanıyorum. Kellerle ilgili çok güzel bir şaka var. Ben de kel olduğum için bu şakayı çok seviyorum. Ne zaman da konusu açılsa dile getiriyorum. Bu şakayı kim yaptıysa acayip kıskanıyorum. Hani keller şampuan kullanıyor mu diye bir soru soruluyor ya hep.
2: Evet.
0: Bir tanesi çok güzel cevap vermiş. Hatırlıyor musun Niyazi şaka cevabı?
1: Evet hatırlıyorum abi.
0: Neymiş?
1: Sarı bezle haftada bir tozunu alıyoruz.
0: Evet sarı bezle tozunu alıyoruz diye. Bir şey söyleyeyim. O günden beri bizim evde aletlerin üstünü sildiğimiz böyle bir elektromanyetik şey var ya. Böyle bir tüylü bir şey var ya böyle gezdiriyorsun tüyleri çekiyor.
2: Evet.
0: Kafama bir değdiriyorum. Onu, vallahi bak onu yapıyorum.
1: Abi kulak arkalarından çok gıdıklanıyorum yani ben dikkat et onu yaparken.
0: Kulak arkalarından mı? Ben de kardeşim. Kulak arkası bizim hassas noktamız. Erojen evet. Bölge diyorlar ona biliyorsun evet, değil mi? Yani yaratılışımız gereği. Özel fantastik bir sebebi yok yani. Öyleyiz.
1: Ben evde ona benzer kafama dokundurulabilecek tüylü malzemelerin hepsini hanıma attırdım ben.
0: Attırdın. Güzel. Çok güzel. Vücudun başka birinde huylanıyor musun peki? Var mı böyle?
1: Hayır hiç o konuyu hiç girmeyelim abi.
0: Var belli ki var. Değil mi var mı? Var.
1: Ya cidden ben mesela şeyimdir böyle ailecek mi bu bilmiyorum genetik aktarım mıdır bilmiyorum ama koltuk altına dokulduğu ama böyle hani böyle diye böyle ani bir tepki verirler ya bende o biraz var yani.
0: Evet bende de var. Bizim Selahattin bayağı ağır şeyler söylüyor filan var ama bazısında da hiç yok. Var mı Şevval sende tik?
2: Bende tik yok.
0: Bizim Umut'ta var. Sarper'de var. Sarper'i tanıyorsunuz dig radyo transfer olan asistanımız Sarper'de. Sarper evet. Burada bayılıyor yani öyle bir.
2: Gerçekten
0: çok
2: mi?
0: Seviyor anlamında değil. Bayılıyor. Yani ölecek gibi oluyor çocuk.
2: O kadar.
0: Evet abi.
1: Umut'un tikini çok merak ettim ama Umut teşkil.
0: Umut'un tikini merak ettiyseniz bir gün yayında. Bir gün yayında canlı yayın açarız görüntülü. Instagram Alem Efendim. Orada şey yaparız
1: ya,
0: tikini.
1: Yanlış anladınız ya. Ben sadece tikin çeşitleri varmış da bu hangi tikten?
0: Belden böyle dokunduruyorsun falan yap. O işte sıradan tik.
1: Tamam,
0: sıradan
1: abi,
0: tik evet.
1: Sıradan standart evet. Tik aynen tamam. Teşekkür ederim.
0: Niyazi yıl olmuş 2026 hala dediğin ne var?
1: Ya hala dediğim insanlar hala çöpü dışarı atıyor ya. Ben bu konuya çok takıntılıyım ya.
0: Onlara da yazıklar olsun ya gerçekten.
1: Yani çocuk yetiştiriyorum onu anlatmaya çalışıyorum. Bak babacığım bunlar sığır arkadaşlarım çöpü dışarı atıyor diye de. Geçtiğimiz günlerde ben böyle kendim tek başıma böyle kamp yapmayı çok seviyorum. Çadırımı motorumun arkasına attım. Ne Kaz Dağları'na çıktım. İzmir'le Kaz Dağları'nın arası aşağı yukarı biliyorsunuz 3 saatlik. Ben 10-12 saatte falan gittim o yolu. Takıla takıla geze geze gittim. Çok güzel bir yer var muhakkak duymuşsunuzdur şey tarafında Edremit tarafında. Şahindere kanyonları var. İnanır mısınız böyle bir grup insan geldi. Onlar gittiler arkalarından ben elimde çöp poşetiyle beraber. Yani burada duyarlılık kasıyor olayları.
0: Yok yok yok hayır. Hiç.
1: İnanılmaz hassasın bu konuya. Çünkü benim çocuklarımın da görmesini istiyorum o güzel yerleri. Oralara gitmelerini istiyorum. Elimde çöp poşeti bir saat arkalarından çöp topladım. Bir tanesi dedi ki aa ne kadar dedi güzel dedi çöp topluyorsunuz dedi. Evet siz de yapabilirsiniz dedim ama tabiri tadı anlayana sivrisinek demişler. Evet,
0: hakikaten öyle. Abi ne duyar kasması ya bunu daha çok konuşmamız lazım. Daha çok dile getirmemiz lazım. Biz programda sabah yayınındaydı galiba. Arabasının bagajında çöp poşeti olanlara buradan tişört hediye etmiştik. Hatta dedik ki cuma günü böyle bir şey yapacağız. Arabanızın bagajına çöp poşeti koyun diye. Utandık çünkü bütün dinleyicilerimizin yani tamamına yakın diyeyim hani mesaj atanların abi binlerce mesaj geldi zaten var diye hani erinmiyoruz yapıyoruz size tebrik ederiz Niyazi Beyciğim Bu yaptığınız çok özel ediyorum. Bir şey.
1: Aslında ben teşekkür ederim. Siz çok büyük bir kitleye hakimsiniz. Onlara seslendiğiniz için teşekkür ediyorum. Çünkü bu tarz davranışları sizden ülkemizin dört bir yanına. Çünkü herkes alemci. Yani bugün bir YouTube'a girip altında bir şarkı dinlerken bile bir bakıyorum. Herkes biz bu şarkıyı Alem Efendi'den duyduk da geldik.
0: Eyvallah.
1: Daha bugün okudum böyle yorumları. O yüzden bizim böyle aslında sözcüğümüz olduğunuz için biz size teşekkür ederiz. Gerek espriyle gerek ciddi bir şekilde bunları vurguluyorsunuz. Ben buradan çok tikleniyorum. Çok hoşuma gidiyor.
0: ya yapacağımız tek bir şey var. Çöpü yere atmamak bu kadar. Ya çok
1: bu
0: basit.
1: Bu kadar basit. Çok basit bir olay bu.
0: Yazı Beyciğim yanaklarından ısırıyoruz.
1: Bizler de sizlere efendim.
0: Çok güzel bir insansınız. Duyarlılığınız için de teşekkür ederiz. Alkışlarla uğurluyoruz efendim. İzmir'e selam ederiz.
1: Ben peki son kapatmadan bir şey söyleyeyim
0: tabii,
1: değil mi
0: Fatih Ağabeyciğim?
1: Az önce böyle bir istekle ilgili böyle bir taraftan geri çevrildiniz. Ben herhangi bir şey de istemiyorum, şarkı da istemiyorum ama. Hı. Bana öyle bir alıştırdınız ki Faruk'tunuz. Allah rahmet eylesin buradan.
0: Ay vallahi mi lan? Dur hemen
1: diyorsunuz ya. Ne hissediyorsunuz ya? Hatırlarsın yıllardan beri çalıyorsun sen bunu. Ben yıllardan beri dinliyorum seni. Ama Allah bak geri aynı sözü yapma.
0: Sen eski dinleyicisin ama bak bunu eskiler bilir. Bravo.
1: Ben kemik dinleyiciyim. Böyle evet. Sinsi takılanlardanım aslında.
0: Ağlatacaksın lan beni. Git artık ya. Tamam, reklamlardan sonra Niyazi Çimen ve Tayfası için çalıyoruz. Faruk Tiraz.
1: Bağıra bağıra söyleyeceğim bu şarkıyı tamam. Yolda giderken.
0: Eyvallah.
1: Görüşürüz. Çok teşekkürler.
0: Niyazi görüşürüz. Var ol. İyi akşamlar. Eyvallah. Vallahi iyi ki hatırlattı. Kısa bir ara sonra Faruk Tınaz'dan dinleyeceksiniz. Dün gece mehtaba dalıp.
2: Fatih Yıldırım. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam edecek.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Reklam.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, sigortam Net.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: 90 Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan
1: Next. En güzel karne hediyeleri Vatan'da. 22-29 Haziran tarihleri arasında Samsung Galaxy S26 Plus 5G, 12 256 GB akıllı telefon tüm renkler 72.849 liraya, Samsung 163 ekran, 4K Ultra HD Smart QLED TV 44.999 liraya Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

Da 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 money olarak iade.

0: 1 ve 30 Haziran tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
1: Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.

0: Reklam.
1: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
3: Evet, devam ediyor ve az önceki yakışıkların isteğini çalacağız sevgili dinleyiciler. Ne de iyi oldu, hatırlattı be. Ben çok severim bu eseri. Hatta bunun arkasına bir tane daha Türk sanat müziği bağlamak isterim. Telefon almayıp bağlamak isterim. WhatsApp'tan bana bir yazar mısınız bunun arkasına şu TSM'ye gider diye. Ben size bir TSM daha patlatayım. TSM modumuzu hazır yakalamışken. Şimdi Faruk Tınaz'dan Dün Gece Mehtaba Dalıp çalacağım. Biz bayağıdır da çalmıyormuşuz ya. Az önce baktım. Burada böyle bir sistem var. Uzay mekiği gibi yani. Ne zaman girmiş, ne kadar girmiş falan. Faruk Tınaz Dün Gece Mehtaba Dalıp arkasına ne çalayım? Hangisini dinlemek istersiniz efendim? Bugün de böyle olsun be. Çok moralim bozulmuş. Öyle moda girerler ya öyle filan. Ver gelsin.
4: Bu nedir agacım, bu nedir ya?

0: Hakikaten usta okumuş ya. Ulan nereden de hatırladı bunu? Hüseyin'i tanıyorsunuz artık. Serdar'ın yayınlarına giriyorsun değil mi Hüseyin?
1: Giriyorum, giriyorum.
0: Evet, Hüseyin radyomuzun en yakışıklısı olarak aramıza katıldı. Fena uyuz oluyoruz. bir yerde kıstırıp dövmeyi planlıyoruz ama henüz kıstıramadık. Yalnız yürüme.
1: Ama Fatih Yıldırım'dan sonra.
0: Hesapla, hesapla. Hüseyin aramıza yeni katıldı. Bundan sonra yolu beraber yürüyeceğiz inşallah. Çok yetenekli bir adam. Çok mutluyuz burada olduğu için. Bu güzel kardeşimle çok güzel planlarımız var. Muhtemelen hayata geçirmeyiz. Genelde öyle oluyor çünkü. Şimdi Şevval bugün biraz erken çıktı. Onun yerine Hüseyin ona şey yapacak. Onun yerini alamaz da.
1: Onun yerine
0: bakacak bir süreliğine yani. Evet. Ama yakın zamanda Adem aramızda olmayacak. Onun yerine Hüseyin bizimle beraber olacak. Hoş geldin diyeyim ben de. Değil mi? Ben size ilk defa şey alıyorum, program
1: alıyorum.
0: Evet,
1: ilk defa katılıyorum.
0: İlk defa katılıyorum. Ama radyoya uzak değil Hüseyin. Radyoyla bağlantısı var. Hüseyin'i zaten zaman içinde tanırız. Şimdi çok istek var yani, şunu çal bunu çal diye, ama en çok geleni çalacağım. Zaten süremde çok yok. En azından şarkının bir kısmını dinleteyim ben size. Evet. Yani konu Türk sanat müziği olunca zaten Zekai Tunca, Zeki Müren, en çok onlar geldi de. Ama bu şarkının bir kısmını çalayım. Valla fitili bir dinleyicimiz yaktı, sağ olsun. Niyazi'ydi adı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Sevgili dinleyiciler, çocuğa hoş geldin yazsanız WhatsApp'tan ya. 3-5 tane gördüm sadece, lütfen. Kucaklayın. Zekai Tunca seslendiriyor. Gülü susuz, seni aşksız bırakmam.

0: Efendim Ömer abimiz diyor ki evlilik yıldönümümüz kutlar mısınız? Kutladık. Yenge Hanım'a selamlar. Şimdi bir ara gideceğiz. Aradan sonra veda için buradayız. Eseri maalesef yarıda keseceğim, bağışlayın. Reklamlardan sonra final için buradayız efendim.
1: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
3: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
4: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
5: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
6: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
7: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
8: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: Yediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: İstikçe gelip seveceksin. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
3: Bellona, Bellona.
5: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

0: bulacaksın.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
2: Geçer, geçer, geçer, geçer, geçer. Herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer, geçer. Türkiye QNB'ye geçer.
3: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
4: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
5: Hayır, kadın alenen yalan söylüyor. Devam etmiyor efendim, sonuna geldik programı, bitiriyoruz. Bitirmeden önce şunu söyleyelim ama sevgili gençler, öğrenciler ve velilere duyuralım. Okullar kapanıyor, karneler geliyor, yaz tatili başlıyor. Peki bu başarının en havalı ödülü ne diye soruyoruz ve bir cevap geliyor. Mondial e-bike. Elektrikli bisikletler çok favori, çok trend. İnsanlar seviyorlar. O konfora da alıştılar tabii. Hem de çevreci, ekonomik. Şehirde artık özgürlüğünüz... Ya bir kere yokuş çıkmak zor oğlum. Biz çocukluğumuzdan beri bildiğimiz bir şey. Yokuşa gelince biz bisikleti taşıyorduk. Şimdi o devirler bitti artık. E-bike'larla, özellikle Mondial'in e-bike'larıyla iş çok kolay, çok rahat. Hemen bir Mondial bayine uğrayıp modelleri inceleyip peşinat artı 9 taksit avantajını yaşayabilirsiniz efendim. Vay be, programın sonuna geldik, bitiriyoruz efendim. Çok hakikaten çok eğlendim. Tedavime yardımcı oldunuz, sağ olun, var olun. Çünkü bu böyle bir şey. Yani konuşmak çoğu zaman yoran bir şeydir esasında. Mesela 2 saat kesintisiz, değil mi Hüseyin, bilirsin yani. Kesinlikle. Konuşmak yorar yani.
6: Yorar, evet.
5: Değil mi kardeşim? Vallahi. Hele bir de çok konuşan birini dinlemek daha çok yorar. Şimdi yılbaşlarında... Daha doğrusu yılın sonuna yaklaşırken dinleyicilerde böyle bir sitem dolu şey, mesajlar olur. Yani yıllarda 20 küsur yıldır bu işi yapıyorum, hep aynı. Kasım Aralık şöyle mesajlar çok gelir. Bu ne reklam kardeşim? Hep reklam kardeşim falan. Ocak Şubat'ta da hiç yok. Orada da mecburen çok konuşmuş durumda kalıyoruz. Ben dikkat ediyorum böyle yayıncılık şeyimde, tarihimde hep Ocak Şubat'ta çok yoruluyorum abi. Çünkü konuşmak yoran bir şey. Yorar. Yani bir de sadece konuşmak da değil yani... Çık konuş da demiyor sayın yöneticimizleri. Boş da konuşma diyor. Sadece konuş. Biraz daha rahat. Bu yüzden eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim efendim. Bakıyorum programın başından beri WhatsApp'tan yazılanlar süper abi ya. Şu ya eskiden ne güzeldi abi. Radyoya SMS atınca radyolar para kazanıyordu. Şimdi WhatsApp'ta böyle bir şey yok abi. Her mesaj atandan 1 lira alsak var ya süper olur da yok. O sisteme geçmiyorlar ısrarla. Zaten kazanıyoruz diyor. Hani çok... Gerek yok diyorlar, o yüzden bir şey diyemem. Bitiriyoruz, çok da hafta sonuna yaklaşırken biraz heyecanlıyım. Çok mutluyum yani. Geçen hafta sonu şeyimizle, kanomuzla açıldık, balık tuttuk. Bu hafta sonu da özellikle cumartesi günü böyle bir organizasyon peşindeyiz. Sağ olsun dinleyiciler de yer atıyorlar. Hani şuraya gidin, buraya gidin falan. Bu sefer denizde dinleyeceğiz kanoyu. Cumartesi günü. Şey, Sergen Hoca'nın bir tane konuşması var ya. Bakacağız cumartesi günü ne oluyor. Biliyorsunuz değil mi onu? Sen biliyor musun?
6: Biliyorum. Efsane.
5: Göreceğiz cumartesi günü. Şurada bir yerde var o. Sergen Hoca'nın. Nerede? Ha şu.
7: Yok, cumartesi şöyle olacakmış da böyle olacakmış da. Göreceğiz cumartesi günü ne olacağını.
5: Göreceğiz cumartesi günü. Çok heyecanlıyım. Kanonunuzu alın gelin etkinliğini yapalım mı bir gün? Ne güzel olur ya. Al kanonu, gel beraber açılalım etkinliği. Ben gidiyorum. 22'de bizim Serdar var. Bir aksilik olmazsa yarın sabah tekrar buradayız. Sosyal medyada beni bulabilirsiniz. Fatih Yıldırım com.tr. Radyonuzda Alem FM com. Hüseyin'cim sağ ol. Şevval'e de buradan teşekkür ederim. Evet. Duyuyordur belki, yoldadır.
6: Sonuna yetiştim, tadına doyamadım.
5: Ay canım benim. Yarın bekleriz inşallah.
6: Tabii tabii, her gün.
5: Yarın görüşürüz ve unutmayın, yarın kalan ömrünüzün ilk günü. İyi akşamlar, saygılar.
8: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde.
4: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değiliz sundu.
9: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun, ayrıcalıklarla buluşun.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Bu yaz Neon 11'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 11'de. Ne iş?

0: Stil Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: The Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detay

0: mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444-0644 ve acentelerimizde.
1: Of ya, bu ocak nasıl temizlenecek şimdi?
2: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. Bu sayede ocağın üzerine dökülen yemekler yanmaz, cam yüzeye yapışmaz ve kolayca temizlenir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
3: Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Ama dememek için ama sigorta.
5: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
4: Ama dememek için ama sigorta.
6: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
7: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: Herkesler geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer. Sıla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Reklam. Saat 20. Bu bir reklamdır. Anladım.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

Platin. Platin Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Platin Haziran sayısı tüm bayilerde.

0: Herkese merhabalar, ben İrem Derecan.
1: Kim özleyecek, kim ağlayacak?
0: Kim özleyecek? Şimdi Alem Efendi.
2: Alem Efendi.
0: Alem Efendi. Cümle alem burada.

0: Reklam. Ama dememek için
1: Emma Sigorta. Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te bir adet avokado 25 lira. 4'lü 1 litre Pepsi 150 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere. Getir, bir mutluluk getir. Ama dememek
0: için Emma Sigorta. Reklam.
2: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Alem FM'de bazı şarkıları duyamazsın.
1: Neler mesela?
0: Söylemiştik, duyamazsın. Çünkü sadece en iyiler.

birbirine bulaşıyor. Bana bir bak, yüzleşirim dedi hayat, yüzleşelim.

0: Saat 22. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Adım Serdar Gökalp. Virüs dağıldıktan sonra kurtulanlardan biriyim ve İstanbul'da yaşıyorum. Tüm frekanslardan yayın yapıyorum. Her gün akşam saatlerinde yayında olacağım. Güneş batmaya başladığında. Eğer duyuyorsanız, eğer beni duyan birisi varsa saklanacak yer sağlayabilirim. Güvenlik sağlayabilirim. Yiyecek içecek sağlayabilirim. Eğlence sağlayabilirim. Eğer beni duyan varsa, kim olursa, lütfen yalnız değilsiniz.
2: Sarıyer Kola, Serdar Gökalp ve Serdar yayındayız sunar.

0: Tarih 24 Haziran yıl 2026 günlerden çarşamba. Saatler 22.13. Burası Alem FM. Sesimi duyuyorsan doğru yerdesin. Adana'da, Pazar, Aksaray, Alanya, Antalya, Ankara, Edirne, Bandırma, Bodrum, Bolu, Burdur, Bursa, Cihan, Çanakkale, Çeşme, Denizli, Edirne, Edirne, Erdem, Erzurum, Eskişehir, Fethiye, Gaziantep, Göcekere'de, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Bolu, Osmaniye, Rize, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Lokos, Zonguldak, Yalova, Niğde, Tokat, Yozgat, Şişli, Kakkari, Tunceli, Diyarbakır, Bitlis, Mardin, İngiltere, Almanya, Çin, Fransa, Hindistan, Yunanistan, Amerika, Ayada. Yavru vatan Kıbrıs'ta. Duyana duymayana, bilene bilmeyene, gülene gülmeyene, dinleyene dinlemeyene. Her şey inat kibine kanat. Saatler gece yarısını gösterene kadar her alemin radyosunda.
1: Serdar yayında.
0: Yürü be oğlum.

0: Yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok.
1: Yok.
2: Yok.
3: Yok.
1: Yok. Yok.
4: Yok. Aşk diye bir şey yok. Değerli vatandaşlar, belediyemizden aşk diye bir şey olmadığına dair açıklama gelmiştir. Belediyemizden.
0: Yok. Hey.

0-536-901-8902 radyomuzun WhatsApp numarası. 536-901-8902 sevgili dinleyenler. Ya da Twitter Serdar Gökalp. Ya da Twitter Serdar Gökalp. Liechtenstein'ı da söyle. Burada bile dinleyenlerim var. Ya bana Liechtenstein yıllardır böyle yıllar önce oynadığım bir oyunu hatırlatıyor. Wolfenstein. Onu hatırlatıyor. Vallahi bak. Bugün çok neşelisiniz. Hayırdır demiş efendim. Ya komedi programı yapıyoruz abi, her gün öyleyiz ya. Bugün sende vardır bir şey yani. Bizde şükür biz ev çıtayı aynı tutmaya çalışıyoruz. Ha, kimisi bazen şey diyor mesela. Serdar, cenazeden geliyorum, bugün sen bile güldüremiyorsun. O, bu benim yeteneksizliğimden değil moruk, senin cenazen var, canın sıkkın filan. Zaten hani samimiyetle söylüyorum, hani kızmasın bana. Ne işin var, git yas tut zaten yani, anladın mı? O benlik bir şey değil, senin canın sıkkındır. Bugün de senin keyfin yerinde. Bizde yoksa her gün aynı. Hemen ilk 22 mesajına bakıyorum sevgili dinleyenler. Hemen ilk 22 mesajına bakıyorum. Evet. Bakarken şunu da hatırlatayım. Mevzumuz şu değerli dinleyenlerim. Her gün saatler tam 22:00'ı gösterdiğinde ilk gönderilen mesaj programı kime armağan ederse, neye armağan ederse daha doğrusu. Ağaca bile edebiliyorsun biliyorsun. Hani her şeyi edebilirsin. Program ona geliyor. Ama ilk 22'yi tutturmanız lazım sevgili dinleyen. Saatler 22'yi gösterdiğinde değerli dinleyenler. Şimdi bu anonsu ben yaparken tabii şimdi duyup şimdi yazanlar var. Pıtırcık dinleyicilerim, şu an yazmanızı hiçbir şey değiştirmez. Çünkü 22 mesajları önümde, gelemedim hala. Bu arada katılım için teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Çok thank you. Çok very much. Evet, dur bakalım. Şuradan gelemedim. Vallahi gelemedim. Evet, dur bakalım. İyi geceler. Bu geceki yayın voleybolculara gelsin. Hemen bakalım voleybolculara gelebiliyor mu? Bak bakayım. Hüseyin, Adem, artık hanginizse. Artık iki kişi bakıyorlar bana. İki tane bakıcım var bana. 0-536-901-8902 radyomuzun WhatsApp numarası. Çocuklar bakana kadar biz bir şey yapalım, yoklama yapalım. Normalde biliyorsun tek başıma odada konuşuyorum. Hani tek başına manyağın bir odada konuşuyor ama ses kimlere gidiyor diye soruyorduk değil mi? Bugün bunu değiştiriyorum. Yine aynı şekilde anons öyle ama sesim nerelere geliyor? Türkiye içinde olanlar illerini yazsınlar. Türkiye dışında olanlar ülkelerini yazsınlar derdim. Sadece isim istiyorum sizden. İsim soy isim değil. Sadece isim. Atıyorum mesela Serdar, Adem, Hüseyin, Ayşe, Fatma, Hayriye. Yoklama gibi başlayalım. Hazır mısınız? 0-536-901-8902 0-536-901-8902 Manyağın biri tek başına odada konuşuyor ki milyonluk oda, stüdyo burası. Ve sesi kimlere geliyor? Sadece isim istiyorum sizden. Çocuklar ilk 22 mesajını kontrol edene kadar. Baksın bakayım voleybolculara gelebiliyor mu? Buyurun yapıştırın. Seri bir şekilde yağmur olsun mesajlar. Yağmur olsun yağsın mesajlar sevgili arkadaşlar. Yağmur olsun yağsın. 536-901-8902. Amerika'nın en çok dinlenen yabancı müzik istasyonunda. Bakalım ya. Zeynep, Özlem, Bahar, Seçkin. Oo, hakikaten yağmur oldu mesaj. Okuyamıyorum şu an. Sağ olun. Dur bir dakika. Birazcık bırakayım. Kaan, Murat, Güven, Serkan, Hidayet, Efe, Özgür, Harun, Çiçek, Şükran, Demet, Halil, Ahmet, Teoman, Oğuz. Seri okuyacağım. Dur bir dakika. Ayşe, Yavuz, Sertaç, Alim, Sait, Egemen, Gürol, İknur, Kaan, İknur, bir İknur daha. Ya çevresi çok geniş ya, İknurlar çok şey. Duygu, Kadir, Nur, Rasim, Levent, Fikret, Ahmet, Cabbar, Gülben. Muhammed, Seçil, Dilek, Sevcan. Benim adımı söyleme, çok meraklınız zaten bizde sen. Aa, çok üzülürüm ama. Vallahi çok üzüldüm yani. Niye adınız? Ya çok benden duymuş olmayın da hanımefendi ya da beyefendi. Yani beni biliyorsun belki. Yani kimin umurundadır acaba? Benden duymuş olmayın ama bak. Lütfen. Şunu sonra ben dedi oluyorum yani. Hayatta bazı gerçekleri bazılarının söylemesi lazım. O bazıları birkaç yıldır benim sevgili dinleyenler. Linci ben yiyorum ama olsun, yine de doğruyu söylüyoruz yani. Vahdet, Sinan, Arzu, İsa, Ümmü,
Sadi, Ferhat, Talip. Orçun, Çiğdem, Ali Osman. Hüseyin. Nevzat, Sevinç, Hasan, Ömer, Yıldıray, Fethi, Selma, Savaş, Merve, Ergün, Beyaz, Kadir, Afife, Tugay, Ramazan, Mustafa, Nilgün, Ebrar, Nevin, bir Nevin daha, Hande, Sibel, Pınar, Neslihan, Cabbar. 0536 901 8902, 0536 901 8902. Kilitlendi de WhatsApp şu an. Sağ olun, teşekkür ederim. Katı saygıyla önünüzde eğiliyorum. Sağ olun, çok teşekkürler. Var olun, sağ olun. Thank you. Doğu, Kübra, Nevin, Canan, Atlas, Cansu, Mustafa, Hamide, Ali, Murat, Salih. Okuyamıyorum, kilitlendi şu an. Sağ olun, teşekkür ederim. Bekleyin birazcık. Birazcık bekleyin. Özge, Yeliz, gördüklerimi artık. Sami, Mert, Çağatay, Bilge, Emine,

Damla, İzzet, Ercan, ondan sonra Serkan, Esra. Vallahi çok teşekkür ederim. Okuyamadığım mesajlar var, bir sürü var. Hani bunlar temsili olsun, sağ olun, çok teşekkür ederim. Var olun, sağ olun. Çok thank you, çok sağ olun, çok var olun, çok thank you, çok very much. Şimdi bir konu vereceğim sevgili dinleyenler. Bir konu aslında bir dönemleri yapmadığımız, çok sevmiş olduğunuz bir köşemizle başlayacağız bugün. Sonrası ne olur? Buna tabii siz karar veriyorsunuz, biliyorsunuz. Klişe köşesiyle başlıyoruz. Ama bir duvar, bir set örmüyorum. Hani film klişesi, aşk klişesi, ilişki klişesi, arkadaş klişesi, evlilik klişesi, sevgili klişesi gibi bir şey söylemiyorum. Klişe, aklına ne geliyorsa, ilan klişelerinden film klişelerine, sevgili klişelerinden ana baba klişelerine kadar. En güzel klişeleri yakalayanlara canlı yayında Sarıyer Kola'dan bir adet milli takım tişörtü hedaya. Bir adet milli takım tişörtü hedaya sevgili dinleyenler. Yanında bir de içecek paketi geliyor, haberiniz olsun. Milli takım tişörtü hedaya sevgili dinleyenlerim. 0536 901 8902, 0536 901 8902 değerli dinleyenler. Mesajlar bir kendini toparlayana kadar Tarkan bize şu bir şarkı söylesin. Şarkıdan sonra klişe köşesiyle başlayalım. Hadi bakalım, yazın bana. En klişeleri yazın. En klişeleri. En klişeleri. En klişeleri. En.

Size bir internet dedikodu söyleyeyim. Yani internet dedikodusunu bilmiyorum da. Hani orada gördüm ben. Türkiye Paraguay maçı tekrar edilebilirmiş. Tekrar edilecek demiyorum bak ha. Şey olmasın yani. Yarın kendimi manşetlerde görmeyeyim. Radyocu maçı tekrar edileceğini söyledi. Sebebi de ne biliyor musun? Paraguaylı bir futbolcu hakemin saatini arakladı ya, oymuş. Bana biraz olması şey gibi geldi. Ha bu arada iyi, inşallah olur ben yani. Benim milli takım bir daha öyle. Bir şans daha, bir şans dahadır yani. Eskiden olsa hani böyle sinir uçları çok böyle hassas olmasa bir komedyen olarak şakalaşırdım bu konuyla alakalı. Tabii canım bir daha oynayalım, bu sefer 5 tane yiyelim ama falan filan diye, ama şimdi sinir uçlarım çok hassas olduğu için bu konuyla alakalı çok girmiyorum o toplara. İnşallah olur bu arada. Ama saatin çalınmasıyla maçın tekrar oyna mesela şey mi oldu mesela, saat çalındığı için hakem yanlış pozisyon kararı vermiş. Bu ben bir bağlantı kuramadım yani, bilmiyorum, bilen varsa biri gelsin yani, bilmiyorum. Hani şey olsa mesela, hani hakemin saati çalındığı için orada kırmızı kart pozisyonunu göremedi hakem falan olsa olur da, yani saat çalındığı için bence zaten oraya niye itiraz edildi ki, yani jandarmaya polise falan verilmesi lazım yani bence. Bilmiyorum ama. Evet, hazır mısınız sevgili dinleyenler? O zaman bakalım mesajlara.

70. Seni arkadaş olarak görüyorum. Klişelerin babasıdır. Ama daha fenası var mesela. Seni teyzem olarak görüyorum falan. O daha fena. Onun için boş ver, arkadaş olarak görüyorsa görsün yine. En azından görüyor yani, görünmez de olabilirsin. İçinde küfür dahi edilmedi. Cık, yak Yaşar abi. Kalk yerine yat. Evet, klişedir. Abi bö var mı? Allah aşkına adını anma, ne olursun adını anma. Ne olur abi, bö üç harfliye hemen geliyor yani. Soru sende değil, bende. Kredi borcunu ödemek için bir süre sonra yeni kredi çekmek. Değil mi ama? Salgın var. Bravo. Doğru. Komple boyalı arabayı keyfe keder temizlik boyası vardır diye ilana koyanlar. Temizlik boyası. Bilin şu, bunlara söylemesi lazım. Araba kirlenince yıkanabiliyor. İlla boyanmasına gerek yok. Temizlik boyası. Zeki ama çalışmıyor. Vallahi bana gelişi bu kadar. Altına satarsam ben zarar ederim. Bırakınca sarkma yapıyor ya. Badici klişesi. Evden çıkarken çöp atmak. Bizim evin klişesi. İlla ki ele tutuşturulur.

yok cevabını kabul etmeyip hiç mi yok demesi. Ben Asena. Klişe olarak en klişe cümle. İlk defa böyle hissediyorum. Hayır, duyduğunda mı? Söylediğinde mi? Hangisi? Evet, bu var mesela. Vallahi bir şey söyleyeceğim yani. Hatta şöyle bir dakika. Nerede? Şöyle yapalım bunu. Evet, şöyle yapalım. Vallahi çok farklı bu sefer ya. Gerçekten. Hani ilk defa böyle hissediyorum. Senden öncesi yokmuş. Hani sen yürüyorsun falan ya. Sanki yürümüyorsun. Bana doğru süzülüyorsun. Bana baktığında yağlarım eriyor ya. Vallahi billahi bak. İlk defa böyle hissediyorum. Hiç kadın görmemiş gibiyim ya ben. İlk defa. İlk defa. Vallahi ilk defa yani, hiç böyle bir şey yok. Sor, bundan öncekilere sor.

0: burayı dinlemezsek olmazdı. Hani saksafonun girdiği ya, o olmazdı yani. O orayı dinlemezsek bir eksiklik olurdu yani. Dur ya, şu bir arayacağım da ya, müzik beni aldı biliyor musun şu anda? Yani şey yapıp işimi yapamıyorum yani şu an. Aldı beni yani. Şu an evdeyim, böyle loş bir ışık var filan. Şu an öyleyim ben. Ya birden kendime gel. Müzik bitti birden ki, ulan benim ne işim var burada olduğumda? Birden. Evet. Dur bakayım. Şuradan şöyle yaparsak arayabiliriz galiba, değil mi? Tamam. Biri yine sistemi kurcalamıştı abicim. Heh, tamamdır. Arıyorum. Para mutluluk getirmez. Yalan getiriyor demiş. Parayla saadet olmaz ya. Yani nereden alışveriş yapacağını bilmiyordur, değil mi?
1: Alo.
0: Alo.
1: Merhaba.
0: Merhaba efendim. Merhabalar. İlk defa böyle mi hissediyorsunuz?
1: Yani. Çok krize değil mi ya?
0: Yani bilmiyorum, bu söylerken mi duyarken mi, hangisi?
1: Duyarken, ben çok söylemeyi tercih etmiyorum.
0: Tabii zaten bir kadın olarak söylememen lazım zaten diye düşünüyorum yani. Çünkü bir erkek olarak şöyle derler mesela. İlk defa, he demek daha önce denendi ama hissedilmedi öyle mi filan derler yani. Söyleyeyim.
1: Akıllıca bir taktik olarak.
0: Evet. Bak, bu kadınların aklına gelmemiş bence. Ben mesela kadın olsam, bana birisi dese ki ya ilk defa böyle hissediyorum, hemen bozulurum yani. Demek ki bundan önce denedin filan diyor.
1: Evet, ben de çok bozuluyorum ya.
0: Evli misiniz?
1: Hayır, değilim.
0: He tamam, daha tamir olursun ablacığım, bozulabilirsin, hiç sıkıntı yok yani, hiç problem yok.
1: Hadi inşallah.
0: Şu an mesela bu hadi inşallah diyor. Neredensiniz acaba?
1: Tekirdağ.
0: Tekirdağ'dansınız. Peki isim nedir sizin?
1: Asena.
0: Bu cümleyi en fazla hayatı kaç kere duymuşsundur, kaç farklı kişiden, işte ilk defa böyle hissediyorum cümlesini?
1: Yani kendi hayatımda bana çok söylenmese de çevremde daha fazla duymuşumdur.
0: Ama şimdi aradığımdan beri yok ben söylemiyorum, yok karşı taraf söylemiyor, yok yani.
1: Kendim hiç duymadım demedim ama çevrede çok duydum.
0: Yani sokakta mı bağırıyorlar mesela sizin, ilk defa böyle hissediyorum.
1: Talihsiz ilişkiler yaşıyor da.
0: Sen şey misin mesela, bu arkadaşlarda ilişkiyi kötüleyen taraf sen misin? Ay ne işin var o gerizekalı herifle, hemen bırak onu filan diye. Bu.
1: Evet evet, o sinsi arkadaş benim.
0: İşte bu ya. Çok affedersiniz, boyunuz kaç?
1: 71.
0: 1.71'de de sinsi olmaz ya.
1: Ya ben işte o nadir insanlarda.
0: Nadir insanlar. Sizde peki şu anda birisi var, kötülenecek birisi var mı? Bir enişte sahip miyiz acaba?
1: Evet.
0: Var mı şu an bir eniştemiz, var mı bizim şu an? Alo. Kız gitti. Alo. Heyecandan gitti kız. Şu an bir eniştemiz var mı?
1: Kışım var şu anda.
0: Duymuyorum ki ben, sesiniz gelmiyor. Bir şeye mi bağlandınız? Kulaktan bağ. Vallahi gelmiyor ya sesiniz.
1: Hayır, sesim gelmiyor mu şu anda?
0: Şimdi düzeldi efendim, şu anda.
1: Evet, bir sevgilim var, ilişkim var.
0: Anladım. Onlarda bir klişe yok mu? Mesela o size demedi mi mesela? Aşkım vallahi ilk defa oluyor bunlar falan.
1: İnanın bana, ilişkimiz başlarken ilk defa böyle hissediyorum dedi.
0: Dedi. Evet. İçinden ne de hastasıyım böyle cümlelerin demedim.
1: Yüzüne söyledim. Yüzüne söyledim.
0: Yanınızda mı şu anda?
1: Yanımda.
0: Bir alabilir miyim? Telefonu alabilir miyim acaba?
1: Hemen veriyorum.
0: Anlıyorum peki, tamam. Alo.
2: Alo.
0: Ne haber?
2: İyidir Serdar Bey. Sizler nasılsınız?
0: Birazdan çok kötü olacaksın.
2: Eyvah.
0: Yani milyonlarca kere kurulmuş cümleleri ablaya ilk tanıştığında söylemeye utanmıyor musun? Bir erkek olarak bizi nasıl temsil ediyorsun sen?
2: Benim bir sürü böyle klişe cümlem var onu ilk tanıdığımda kurduğum.
0: Oğlum sen ama ne yapıyorsun? Dur dur, sus lan sus, yaktın kendini. Her bir cümle bir ilişki demek, yapma.
2: Bunların hepsi gerçek olduğu için dedim ki ben bunların bilincinde söylüyorum sana, bilgin olsun.
0: Evet. Hani şey gibi
2: kıvır. Şu an.
0: Şimdi kapatınca
2: şu
0: şeyden
2: an
0: kıvıracaksın. Şey
2: diyor.
0: Değil mi? Şeyden
2: şu
0: kıvıracaksın.
2: Şu an şey diyor. Heh. Bak bu da klişe diyor. Bilgin olsun diyor.
0: Tamam, sen kapatınca şöyle kıvırırsın. Hayatım senden önce bir sürü ilişkim oldu ama niye olmuş? Sana kadar her şeyi öğrenmişim. Onların hiçbirisi hiç değilmiş vallahi falan, değil mi?
2: Abi sesin gelmiyorken taktikleri ver bana. Ben hepsini uygulayacağım kapattığımda.
0: Sen var ya, sen hınzır. Seni ne kadarlık berabersiniz?
2: Bizim 3 ay oldu.
0: 3 ay mı oldu?
2: Ama biz çok eski arkadaşız aslında.
0: Evet, yani baktın ki artık cümle kuracak insan kalmayınca arkadaşlara yöneldin herhalde sen. Hani etrafta birisi kalmayınca. Bir yüksek ihtimalle öyle oldu. Sizin ilişki şöyle mi oldu? Serdar vallahi bir gece evdeyim lan, yürüyecek kız kalmadı. Dedi ki kime baksak acaba filan diye. Böyle mi oldu?
2: Ya öyle demeyelim abi de işte bizim kurduğumuz cümleleri tam olarak anlayan, bize değer veren insan oldu diyelim yani.
0: Bundan öncekiler de böyle başlamadı mı zaten?
2: Hiçbiri böyle başlamadı. Ben dedim ki benim daha önce hiç ilişkim bile olmamış aslında.
0: Hiç olmamış diyorsun.
2: Yani onu tanıdıktan sonra böyle düşünmeye başladım ya aslında.
0: İsminiz nedir enişteciğim acaba?
2: Adım Furkan.
0: Furkan, samimi miyiz, istediğim gibi konuşabilir miyim seninle?
2: Abi konuş ya, samimiyiz.
0: Şimdi Furkan'ım, senin bu cümleleri kaç kişiye kurduğunun önemi yok. Ablanın bu cümleleri kaç kere duyduğun daha önemli bu ilişkide. hani haberin olsun. Yani içinden şöyle diyorsa böyle filan diyorsa o bir sıkıntı o yani.
2: Yok yok, ben sadece lafta değil davranışlarımla da onu hissettirdim diye düşünüyorum.
0: Anladım yani, ama bak şeymiş, yenge sinserelleymiş yani, hep şu zamana kadar ilişkileri kötülemiş. İlla ki onun da etrafında seni kötüleyen birileri vardır mesela. Ay Furkan mı? Ay ne bulursun o gerizekalı da, bırak ya. Bir boyuna bak, bir posuna bak. Bir yan yana koyduğum zaman aslan yakışmıyorsunuz, vallahi yakışmıyorsunuz. Kesin hakkında
2: ben
0: böyle konuşuyor.
2: Ben bu yandan yaklaşmamıştım, şimdi kafamı karıştırdın Serdar abi.
0: WhatsApp kız grubu var mı yengede?
2: Vardır mutlaka.
0: Kardeş çıkarttır o gruptan.
2: Hemen bütün grupları dağıtıyorum abi şimdi.
0: Hemen çıkar.
2: Çok kafamı açtın, aydınlandım ben şu anda
0: hemen,
2: tam olarak.
0: Hemen çıkarttır o grubu. Peki Instagram kullanıyor musun?
2: Kullanıyorum.
0: Bize en son DM'ini okur musun?
2: En son DM'i. Abi şu an araba kullanıyorum. Bir elimde direksiyon, bir elimde telefon var.
0: Ver kız okusun.
2: Ben seni 5 dakikaya arayayım.
0: Yaktım seni oğlum. Yaktım seni. Tamam, bir hanımefendiyi alalım bir. Size zahmet.
2: Tamam abi. Tamam. Veriyorum hemen. Tamam.
0: Eyvallah, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Var olun, sağ olun.
1: Merhabalar Serdar Bey.
0: Merhabalar. Bak enişteyi deneyim. İki işi bir arada yapamıyor. Araba kullanırken Instagram'ı açamıyor. Bu kötü niyet değil yani. Senden sakladığı bir şey değil. Adam iki işi bir arada yapamadığı için açamadı.
1: Tabii bir klişe daha efendim.
0: Evet. WhatsApp kız grubunuz var mı acaba?
1: Hayır, yok şu anda.
0: Nasıl yok? Gıybeti nerede yapıyorsunuz?
1: Özelde. Birebir.
0: He, birebir. O zaman... Herkes herkes hakkında konuşuyor demek ki, grup olmadığına göre.
1: Ya benim çok fazla yakın arkadaşım yok yani. Gerçekten sınırlı.
0: Kaç tane arkadaşınız var mesela? Bana bir söyler misiniz acaba? Hani yani kaç arkadaşınız var?
1: Dört tane çok yakın arkadaşım var.
0: Evet, dört tane. Daha önce bu dört arkadaşınızın kaç tanesini sevgilisinden ayırdınız kötülüğe?
1: Aslında ben ayrıldıktan sonra kötüleyen tarafım. Bir daha barışmasınlar diye.
0: Tamam ya. Kaç kişinin şeyle Mesut Bahtiyarlı ile oynadınız yani şu zamana kadar?
1: Hepsinin.
0: Hepsinin değil mi? Şimdi sen nasıl mutlu olabilirsin?
1: Ben mutluyum.
0: Daha 3 aylık mutlusun. Dur, bunun 6 ayı var ya. Bak 7 ay sonra bir daha bağlanırsın mı? Serdar Bey, beni hatırlıyor musunuz? Siz kimsiniz? Hani enişte diyordunuz, beyefendiyle bağlanır. Evet. Abi ayrıldık biz.
1: Vebal almışım abi.
0: Abi ayrıldık biz ya. Vallahi ayrıldık ya.
1: Ya şöyle, ama şimdi ben nasıl onları kötülemeyeyim ki? Çok kötü insanlar. Ne yapabilirim, ne yapayım yani, destekleyeyim mi?
0: Şimdi bak, ama insanlar farklı olabiliyor. Mesela sevgili olarak çok kötü olabilir ama arkadaş olarak çok iyidir mesela.
1: Şimdi şöyle, ben psikolojik danışmanım. İnsan dinamiklerinde ve ilişkilerinde...
0: Hadi buyurun. Hadi buyurun. Eve iş getirmiyor, radyoya iş getirmiş bak. Hadi buyurun.
1: Direkt anında, evet yani ister istemez mesleki deformasyon diyelim. O yüzden müdahil oluyorum onlar istediği sürece.
0: Onlar istediği sürece.
1: Evet.
0: Sende var ya, Allah'tan ilaç yazma yetkisi yok, biliyor musun? Allah eline, valla Allah eline düşürmesin seni. Ciddi söylüyorum bak.
1: Yok canım, daha neler. Şimdi sevgilim yanımda böyle konuşmayalım, biraz güzellemeler yapalım.
0: Daha dur canım, 3 aylık daha dur.
1: Biz daha önceden arkadaştık, yakın arkadaştık.
0: Evet.

0: Cenazede diyor karar verdik diyor.
1: Yani gerçekten çok üzgündü.
0: Sen de şey üzülme, Allah rahmet eylesin başınsa, ben her zaman yanındayım. Beni seviyor musun filan diye mesajlar mı gitti, ne oldu?
1: Yanındaydım ben zaten, dediğim gibi arkadaşlık olur olmaz, hani duygulara karşılık verilmedi mi gibi düşünüyorduk. Tabii o üzüntü sürecinde ben duygularımın daha da yoğun olduğunu anlayabildim. Çünkü hani üzüntüsüne dayanamamak, işte olmak.
0: Sen gerçekten Cinderella'ymışsın ya.
1: Ya yazıklar olsun.
0: Ama öyle çocuğu boşluğunda baksana, cenaze acısıyla çocuğu açığı bulmuş girmiş, bir de kapatmış girdiği yerine. Bir de yazıklar olsun diyor. Evet, gerçekten yazıklar olsun. Vallahi yazıklar olsun bak.
1: Ne güzel teselli oldu.
0: Ne güzel teselli. Çocuk acısını yaşayamamış ki.
1: Acısını beraber yaşadık. Destek oldum.
0: Destek oldum diyor. Yani çocuk şimdi cenazesine mi üzülsün, ölmeden kendi vefat etmiş ona mı üzülsün şu an yani? Ben nereden geliyorsunuz şu an?
1: Şu an işten çıktık. Arkadaşlarımızı falan buluştuk öyle.
0: Geldi işten aldı değil mi size?
1: Aynı iş yerinde çalışıyoruz.
0: Aynı iş yerinde çalışıyorsunuz. Çocuğu var ya her şeyiyle ele geçirmişler ya. Çocuk her şeyle ya. Vallahi billahi musallat büyüsü mü yapmış nedir, adam kurtulamıyor ya.
1: Ya bunlar ne benim taktiklerim oluyor ya. Belki de o bunu planladı, olamaz mı?
0: Hanımefendi cenazede çok affedersiniz manita yaparsınız. Ondan sonra çocukla aynı iş yerinde çalışırsınız. Önceden arkadaşım dersiniz falan, çocuk öyle bir şey yok. Vallahi normalde eşek dili diyeceğim de buna ne beygir dili falan mı yedirdiniz buna, ne yaptınız yani?
1: Öyle var bazı taktikler.
0: Var var kesin, çocuğun evine şey yapsak, aramaya girsek kaç tane muska buluruz acaba yani ben.
1: Ölü toprakları falan ama maşallah.
0: Tövbe yarabbi ya. Çocuğun zaten sesi böyle şey, ödü gitmiş yani, öyle geliyordu ses. Böyle, efendim abi, evet abi, arkadaşlık bize. Çocuk.
1: Evet seviyorum abi, seviyorum abi.
0: Evet çocuk öyle geliyor. İyi tamam, size bir adet milli takım tişörtü göndereceğiz. Arkadaşlarım arayacak sizi, olur mu?
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Rica ederim. Centilmenliğimle tanınırım. Şeyde yayında beden sormuyorum onun için.
1: Söyleyebilir misin?
0: Yok yok sormuyorum, boş ver. Şimdi sen söyleyince herkese sormak icap ediyor. Kimisi söylemiyor bedenini, bir de suçlu oluyoruz ondan sonra, boş ver. Arayacaklar seni. Rica ederim, görüşürüz, kolay gelsin. Sağ ol. Teşekkürler, var olun, sağ olun. Teşekkürler. Çocuğa cenaze acısında kafalamış çocuğu. Bir de gelmiş diyor ki mutluyuz biz diyor. Sen öylesin de çocuk öyle değil. Çocuk sesini duymadınız mı çocuk?
2: Abi ne haber ya? Vallahi billahi ya.
0: Benim kuzenim de cenazede tanışıp evlenmişti. Bunlar devam ediyor. Abi bir şey söyleyeyim mi? Tövbe yarabbim. Deme, cenazelere katılmak lazım. Yani. Biz son görev diye gidiyoruz. Demek ki yani görev başlangıcı olarak görev gören de varmış yani. Sen yani. Biz evet, biz öyle son görev diye gidiyoruz. Ama demek ki başka gören de varmış yani, varmış. Ne yapayım? Niye çalmıyor benim şarkım? Ha tamam.

Serdar yayında.

0: kaçacaksın.
1: Selam, yayın kime geldi? Ya ben söylemedim mi? Voleybolculara geldi. Hani o kontrol ediyorlardı en son. Pardon, söylemediysem. Söylemişimdir ama. Söylemediysem de özür dilerim ya. Söylememiş de olabilirim. Çocuklar kontrol etti, voleybolculara geldi. Bugün yayın voleybolculara sevgili dinleyenler.

0: Abi sarımsakçı görünce aklıma hep sen geliyorsun. Sokakta bağıran var ya demiş efendim. Sokakta bağıran sarımsakçı mı? Ondan sonra. Ne diye bağırıyor? He şey anons. Ben de niye aa diye bağırıyor zannettim.
1: Kastamonu, Taşköprü, Samırsak'a geldi. Sarımsak değil bu arada, samırsak. Kilo 200. Kilo 200. Kastamonu, Taşköprü. Bak.
0: Dikkat edin. Band kaydı değil ama adam her... Bak kriminale gönder. İlk söylediğiyle ikinci söylediği arasında... Yani bir frame'lik bile fark yoktur. Şimdi normalde biz olsak şey yaparız mesela. Abi kayıt mı? Kayıt. Evet 3-2-1.
1: Kastamonu, Taşköprü, Samırsak'a geldi. Kilo 200. Kilo 200.
0: Tamam bunu çoğalt. 10 saatlik böyle girsin diye. Devamlı aynısı girer. Adamın elinde mikrofon var. Aynı moruk. Ben sesten anlarım yani değişikliğinden. Aynı aynı. Nasıl yapıyorlar bunu bilemiyorum. Aynı yani. Hani önceki anonsla sonraki anons, ondan sonraki anons filan. Bir de aralarda konuşma var ya mesela.
1: Kastamonu, Taşköprü, oradan biri bir şey soruyor mesela. Kastamonu, Taşköprü, efendim abla. 200 lira. Geldim. Samırsak'a geldi. Kilo 200. Kastamonu, Taşköprü, Samırsak. Efendim abi. Sana da gönderiyorum abi. Geldi. Kilo 200.
0: Araya laf giriyor ya, laftan sonra mesela hani araya laf giriyor, laftan sonra kaldığı kelimeden devam ediyor tekrar. O
1: Kastamonu, Taşköprü, Samırsak'a geldi. Kilo, efendim abi. Tamam abi, bir kilo gönderiyorum. 200, kilo 200.
0: Çok yetenekli abiler vallahi yani çok. Çok yani.

Benim bugün banyodaki erimiş sabunu görünce aklıma sen geldin demiş efendim. Erimiş sabun ne alaka ya? Neyse bir şaka geldi aklıma, yapmayacağım şimdi. Saate baktım da saat. Yapmayayım. Erimiş sabun ve ben. Allah Allah. Düşünebiliyor musunuz? Erimiş sabun ve ben.

0: Abi düşününce radyo nasıl bir icat ya? Ben buradan mesaj yazıyorum. Sen orada okursan şayet milyonlarca kişiye gidiyor. Sonra sen orada bir şey diyorsun. Benim evde ben dinleyebiliyorum. Başka birisi başka bir yerde dinleyebiliyor falan. Sen ne oldu? Boş vakti mi var çok senin? Çünkü genelde çok boş vakti olan, yani işsizlikten demek istemiyorum. Boş vakti olan da olur bu genelde.
1: Lan radyo ne kadar enteresan ki. Adam orada mikrofondan konuşuyor. Sadece radyo ile ilgili değil. İnşaata bak ya. Bu demirleri nasıl yapmışlar lan böyle? Şimdi bu yoldan gelse demirler. Oğlum demirler kocaman, buraya nasıl sığmış? Bu demiri nasıl dikmişler acaba ya? Allah Allah. Allah Allah.

0: Abi telefon şakası malzemesi gönderdim. 2 ay oldu. Şuna bir bak ha. Abi 2 ay olduysa bakmışımdır. Sarmamıştır beni. Lütfen başka gönder. Lan sen yine iyisin. Şey diyen var. Şaka malzemesi gönderdim. 10 gün oldu geri dönüş yok. Kesin yalan bunlar filan. Evet, ona cevap yazarsan mesela yalan değil mesela. Cevap yazarsan. Dünya kendi etrafında dönüyormuşçasına yaşayanlara ne kadar tatlı değil mi? Böyle. Bunları bir kapsüle koysak da giderken el sallasalar bize böyle. Merhaba. Nasılsınız? Patatesci var burada. Sabah saat 9.30'da geçiyor. Artık kavga edeceğiz. Gerçi bir şey söylemedim. Belki söylesem geçmez ama çok bağırıyor demiş efendim.
1: Fatih Ateş Suran Domates Zalim. Fatih Ateş Suran Domates Zalim.
0: Yani bağırılarak satılan ürünlerde seyyar satıcılar çok tatlı abiler oluyorlar. Süleyman abi vardı, hala o getirir mesela. Bizim zaman, benim çocukluğumda traktörle gelirdi mesela. Süleyman oğlu muydu adı acaba ya? Oğluydu galiba. Traktörle gelirdi. 3-5 mahalle onların traktörle gezerdik. Patates, soğan satardık falan. Öyle paraful falan değil ha. Şeyden yani, o doldurur koyardı, götürürdük falan filan. Şimdi onun oğlu yapıyor. Çocuğun adı mı Süleyman'dı, abinin adı mı Süleyman'dı hatırlamıyorum. Şimdi onun oğlu geliyor yine mahalleye. Yani o tarih traktör, şimdi oğlu kamyonetle geziyor yani. Aman Adem'e söylemeyeyim çünkü o işte çok para var. Yarın kamyonet alalım abi diye gelmesin yani. Vallahi yarın şey olmasın. Dur bakayım.

Cimina'dan araştırdım. Tekrarlanma gibi bir olay yokmuş. Her zaman hakemin diğer kolunda yedek saat bulunurmuş ve bu tür durumlarda oyuncu sarı kart veya disiplin görülmüş ama sonradan saati hakeme geri vermiş zaten. Ha. O biz o konuyu kapattık abicim, biz o konuyu yani çok çok kapattık. Abi ben de işsizlikten kahvemi yapıp evin önündeki yokuşta hangi arabalar kalacak onları tahmin etmeye çalışıyorum demiş efendim. Onları da sana bir içerik fikri söyleyeyim ama bunu yapmışlar. Araklayabilirsin gerçi, sıkıntı yok. Hep bizden mi çalacaklar? Bir kere de siz çalın yani. Sıkıntı yok. Bizden mi çalacaklar ya hep? Bir tane çocuğa denk geliyorum. Şey, Ankara'da galiba dik bir yokuş var. Oradan geçen araba evden, ha pencereden çekiyor evden. İşte her araba geçiyor tabii, yokuş yani. Yol yani. Normal yol işte. Bir o geçiyor, bir bu çok kaliteli arabalar da geçiyor. Orta sınıf geçiyor, alt segment geçiyor. Geçiyor da geçiyor oradan. Her geçen arabayı çekiyor mesela. Kalan arabalar var, geçen arabalar var falan. Yani böyle bir şey yapabilirsin. Yokuştan. Sen o çocuk musun ya yoksa? Sen valla sen o çocuk musun acaba? Bak bunu yapabilirsin. Sıkıntı yok. Araklayabilirsin. Yine dediğim gibi hep bizden çalacak değiller. Bir kere de sen çal. Sorun yok. Hep bizden çalacak halleri yok. Bir kere de biz çalalım onlar desinler çaldı diye. Yani. Değil mi? Onu yapabilirsin. Bir ara herkes işini yaparken çekip internete koyma vardı. Herkes. Lahmacuncu lahmacun açarken çekiyor mesela. TikTok'a koyuyor falan. Market mesela adam. Mesela markette satış yaparken mesela kamera açık, satış yaparken kamera açık falan. Sonra başka mesela. Hani emlak sektöründe adam mesela daire gezdiriyor kamera açık falan. Herkes de şey vardı ya. Televizyoncudan daha çok kamerayla yaşadık bir ara. Pandemi herkesi dijital yayıncı yaptı. Diyorum ama eskiden şey... Benim haricimde herkes DJ'di. Herkes MSN döneminde. Kime ne sorsan DJ'im. Ne sorsan DJ'im. DJ'im. DJ'lik yapar. Muhasebeciyim, boş vakitlerimde DJ. Lan bu böyle bir şey değil oğlum. DJ'im dediğin zaman işte DJ'im mesela. DJ Tiesto, ki onlar bile artık DJ'de aranjör diyorlar. Armin Van Buuren, Johan Glen falan. Yani DJ'im deyince öyle kına gecesinde çalana da DJ deniliyor ya hani. Kına gecesinde çalan alınmasın. Onlar bence zaten DJ'dir. Ama MSN döneminde herkes DJ'di arkadaş. Herkes. Pandemiyle beraber de yine bak o tarihte ben yine DJ değilim. Değildim. Pandemiyle beraber de herkes dijital içerik üreticisi. Herkes. Ama maalesef oraya elinle onu yazınca olmuyor. Hani elinle mesela dijital içerik üreticisi yazınca olmuyor. İnsanlar Google'a adını soyadını yazıyorlar. Google'ın çıkarttığı ya da arama motorlarının çıkarttığı. Hani mesela atıyorum Adem Kılıçalan, Google'a yaz, enter'a bas, çıkıyor radyocu diye. Adem oraya eliyle yazmıyor onu yani. Hani radyocu diye çıkınca oluyor. Yani bazılarını hakikaten uzaya fırlatmak lazım yani, gerçekten bazılarını uzaya fırlatmak. Bizim Adem'i ondan sonra yanına Hüseyin'i koyacaksın. Yanına Hüseyin'i koyacaksın. Birkaç isim daha var da şimdi dava falan uğraşamam, onun için söylemiyorum. Yani bizim çocuklar vermez beni mahkemeye. Pandemiyle beraber herkes dijital içerik üreticisi oldu. Deneyen var mı içimizde mesela şey denedi ama Serdar pandemide ben de içerik çektim ha filan. Var mı içimizde? Var mı? Vallahi meraktan sordum. Hani böyle evde ekmek yapılışını çekiyorum. Hadi bakalım ekmeği aldık şimdi böyle açıyoruz makinesi. Pandemide... içerik üretip koyan var mı acaba pandemide? Çünkü herkes dijital içerik üreticisi. Bak şimdi şu anda Twitter'a, Instagram'a gir. Herkesin adının soyadının altında, benim haricimde herkesin adının soyadının altında dijital içerik üreticisi yazıyor sevgili dinleyenler. Yani herkesinkinde. Ben de dur bakayım çünkü büyük konuştum, yazıyor. Yok yazmıyor. Yazmaz canım, ben kendim biliyorum. Evet, pandemide var mıydı öyle içerik üreten falan? Vallahi merak ettim yani. İçimizde mi? O insanlar içimizde mi acaba? Oyun yayını yapıyorduk. O yine bir derece ya. O yine sıkıntı yok. Oyunu yap. Ona ben de başlayacağım. Yani yapıyordum. Dediğim gibi ben bu korku programından dolayı bambaşka bir algoritmadaymışım. Hiç haberim yok benim bu arada. Şimdi oyun yayını falan filan insanlara gitmiyordu bu işler. Şimdi yeni yeni işte algoritma düzeldi. Telefon şakaları, oyun yayınları falan komedi adı altında elimden geleni yapacağım dijitalde. Yapıyorum zaten, her pazar bir telefon şakası yayınlıyorum ama bir şey daha koyacağım yanına inşallah.

Yok. Ben marketten aldıklarımı yıkamakla meşguldüm. Değil mi? Geceleri havanın kararmasını canlı yayında veriyordum. 90 kişi seyrediyordu. Hava kararmasını canlı yayında 90 kişi seyrediyormuş. İçerik çekmek değil, kurgu zor abi. Montajı, kurgusu filan. Zor değil mi o işler? Ya Ercan, aramıza hoş geldin kardeş. Meydan okuma vardı. Tuvalet kağıdını top gibi sektiriyorduk.

ülkemize. Ben komşuları çekiyordum, onlardan izini yayınlıyordum demiş efendim. Komşuların neyi? Galiba ara verme zamanı geldi sevgili dinleyenler, değil mi? Harbiden gelmiş ya, bak bilmeden söyledim, saat 23.07. Bir saat başı arası sonra geleceğiz. Konumuz da klişe köşesi sevgili dinleyenler. Klişelerden bahsediyoruz. Konumuz klişe köşesi. 0536 901 8902. Buyurun yazın bakalım. Verin bir ara, gelelim hadi.

hiç kimse bilmiyor. Duyulsa yer yerinden olmaz. Bakalım klişelere. Oo, bu renk seni çok açtı. 5 dakikaya geliyorum. Herhalde bu klişeyi kullanmayan yoktur diye düşünüyorum. Evet, yoktur. Abi bir tane daha klişe söyleyeceğim. Öğretmenler dinlenmeyince ben paramı alır çıkarım. Yani inşallah demiyorlardır. Ama diyene denk geldik mi? Neyse.

çok yoğun çalışıyorum. Evlenmek istesem adam çok da ben istemiyorum. Bu klişe mi, sizin söylediğiniz bir şey mi?

Herhangi bir elektronik cihazın çalışmama durumunda kapataç düzelir klişesi. Eskiden vuruluyordu. Yalnız o eski tüplü televizyonlar ne hikmetse var. Vurunca düzeliyordu biliyor musun? Vallahi bak yani. Vuruyordun çat diye düzeliyordu yani. Hiç. Hiç sekmez yani. Vuruyordun düzeliyordu bildiğin. Yatırım tavsiyesi değildir. Ben evlenmeden önce 40 kiloydum. Bravo. Kanka sen öde, ben sana IBAN'dan atayım. Ama atılmaz. Okumadığı halde okudum ya ben o kitabı diyenler.

GTA'yı aldın mı? Bugün 12'den sonra ya. Değil mi? Evet, 12'den sonra bugün. Yani gece yarısından sonra bizim programımız, eve gidince bakarım. Ön sipariş falan. O çünkü şimdi şöyle bir olay. O hani 3 milyar dolara mal olmuşum. 3 milyar dolar. Onun için o bir 2-3 sene falan fiyatı düşmez onun. Söyleyeyim. Bir de ön siparişten alırsan kıyafet, araba maraba falan bir şey verirler oyunda. Var mı içinizde alan var mı acaba? Oyun enteresan ya, şey gibi, film gibi, kitap gibi falan bekleniyor biliyor musun? Sakatlık yaşamasaydım şu an Real Madrid'de oynuyordum. Ben küçükken sarışınmışım. Giydikçe açılır. Kaynanamla çok anlaşıyorum. Telefon sessizde kalmış, duymadım. Çocuk olmasa bir dakika durmam. Ben alacağım diye. Evet, alan var mı diye sordun mu? Alamaz ama daha, değil mi? Daha hani gece yarısından sonra açılıyor şey. Ne onun adı? Ön sipariş. Gece yarısından sonra, evet.

Abi ben joystick alacağım. Hanım eve oyun konsolu almadan önce alma diyordu. Şimdi aldım, benden daha çok oynuyor. Ama ikinci bir kol lazım. 6000 lira falan. Bende vardı, kaybolmuştu. Şükürler olsun geçen hafta evde durduk yere bulduk. Evde. Durduk yere dediğim ben. Evin altını üstüne getirdik, bulduk.

Bir de benimki ayrı, siyah. Benimkiyle kimse oynamıyor ben. Beyaz. Ben de şey, kamuya açık, siyah. Yok, hemen sakladım zaten. Hemen. Gelsene, sadece film seyrederiz. Geleyim. Geleyim, geleyim, geleyim. Ocakta yemeğim var. Kol bozuk.

6000 liraya kol nerede ya? 8-10 bin lira civarı. Öyle ya, 8-10 bin lira civarı. Ciddi misin? Ben hiç bilmiyorum abi ya. Hiç ben uzağım o konudan. 5 dakikaya geliyorum.

Başım ağrıyor. Ex sevgiliye seni rüyamda gördüm, iyi misin? Ah sen beni bir de bekarken görseydin. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Haftaya kesin buluşuyoruz. Pazartesi diyete başlıyorum.

0: Şu 5 dakikaya geliyorum, 5 dakikaya çıkıyorum çok yazılmış ya. O 5 dakika var ya, o 5 dakika. Vallahi bak, NASA var ya, NASA onu ölçse yeni zaman birimi ilan eder o 5 dakika. Bugün son kez yiyorum. Bu evet, diyet yapan insanın en sevdiği cümle. Bugün son yiyişim ya, kendimi ödüllendiriyorum ya. Bu olsun ama yılda 365 kere yani. Annelerin klişesi. Ben senin yaşındayken. Tamam mı şimdi anacığım, yani senin zamanında internet yoktu ki. Yani sen komşunun Wi-Fi şifresini değil halini hatırını soruyordun. Ama şimdi o yok. Kesin geliyorum. Kesin geliyorum. O genelde kesinler böyle matematiksel, böyle matematikteki negatif sayı gibi oluyor kesin. Kesin. Spor salonunda yeni başlayanlar da var mesela omuza. Bu sefer ciddi ya, kesin başladım yani. 3 gün sonra spor çantası dekor olarak duruyor falan. Yani. Telefonun şarjı bitmiş. Telefonun şarjı bitmiş. Devamlı Instagram, devamlı Instagram. Telefonu artık telefon maksatlı çok kullanmıyoruz farkındaysan yani. Misafir klişesi. Fazla oturmayız. Değil mi? O cümleden sonra da ev sahibi psikolojik hazırlık yapıyor yani hiç. Şey var mesela düğünlerde de. Abi vallahi işimiz var, ayıp olmasın diye geldik filan diye. En son mesela düğün biter, adamı şeyden, halaydan alamaz. Abi düğün bitti, hadi gidelim. Bitti mi ya? Bitti mi ya? Tatile gidenler de var mesela. Yok ya, bu sene sakin bir tatil yapacağım vallahi, ayaklarımı uzatıp dinleneceğim falan diye. Tatile gider 2 gün sonra 14 tane gece kulübü fotoğrafı filan. 700 tane restoran yorumu falan. Hiç. Ben düşündükçe yok. Kargo klişesi var mesela. Yani 2-3 iş günü içinde teslim. Diyemedim 2-3 ya. 2-3 iş günü içinde teslim. Bunu söylemek ne kadar zor. 2-3 iş günü içinde teslim. 2-3 iş günü içinde teslim. Bu denmiyor ya. Bunu bir denemeyi, söylemeyi deneyip bana gönderir misiniz? Bunu ben mi diyemiyorum acaba bir tek? 2-3 iş günü içinde teslim. 2-3 iş günü içinde teslim. 2-3 iş günü içinde teslim diyebiliyorum. Ama dizel motor gibi ısınınca dedim yani. 2-3 iş günü içinde teslim. 2-3 iş günü işi iç... Aa. 0536-901-8902. 0536-901-8902. Şunu bir söylemeyi dener misiniz acaba? Bana bir ses kaydı gönderir misiniz? 2-3 iş günü içinde teslim. 2-3 iş günü içinde teslim. 2 iş günü içinde... Allah Allah. Espriyi unuttum lan diyemediğim için. Allah. Bunu bir deneyin de bir göndersenize bana. 2-3 iş günü içinde teslim. Seri ama. Dur bakayım.
1: 2-3 gün iş günü içinde teslim.
0: Denilmiyor galiba ha. Bak diyememiş. Aa Muhammed diyememiş.
1: 2-3 gün iş günü içinde teslim.
0: 2-3 iş günü içinde teslim. Öyle değil. Dur bakayım.
2: 2-3 iş günü içinde teslim.
0: Bakayım. Dur.
2: 2-3 iş günü içinde teslim.
0: 2-3 iş günü içinde teslim. Dur.
2: 2-3 iş günü içinde teslim.
0: Abla demiş sanki ha. Yani. Vallahi sanki demiş yani. Buna bakayım.
3: 2-3 iş günü içinde teslim.
0: Ama siz 2-3 iş günü içinde teslim şeklinde herkes söyler. 2-3 iş günü içinde teslim. Böyle hızlı. Galiba bir tek ben söyleyemiyorum bunu valla. Gerçekten. Bakayım bunu.
3: 2-3 iş günü içerisinde teslim edilecektir.
0: Bak bu geri içerisinde falan diye. Bu Zeki Müren gibi Türkçe konuşmuş, görüyor musun? Vallahi bu ne?
4: 2 iş günü içinde teslim.
0: 2 iş günü içinde teslim, o kolay. 2-3 arada 3 var. 3 unut, onu hiç diyememiş yani. Bu neymiş? Boş. Bu ne?
3: 2 iş günü içinde teslim.
0: Bu ne? Dur bakayım. Geçtim abicim, geçtim. Bu ne?
4: 2-3 iş günü içinde teslim.
0: Aa, denildi. Bu ne?
5: 2-3 iş günü içinde teslim.
0: 2-3 iş günü içinde teslim deniliyormuş.
3: 2-3 iş günü içinde teslim.
0: Vallahi benim harici merkez diyebiliyor. Bir daha deneyeyim. 2-3 iş günü içinde teslim. Ben niye diyemiyorum ya?
2: 2-3 iş günü içinde teslim.
0: 2-3 iş günü içinde teslim.
3: 2-3 iş günü içinde teslim.
0: Allah Allah, bir daha deneyeyim. 2-3 iş günü içinde test dedim. Test. 2-3 iş günü içinde test dedim.
5: 2-3 iş günü içinde teslim.
0: Aa, daha hızlı dedi ha.
5: 2-3 iş günü içinde teslim.
0: Vallahi helal olsun ya. Hakikaten alkışlar size gelsin. Ben de demek ben diyemiyormuşum. Yani. Ben diyemiyormuşum. Bu ne bakayım?
3: 3 gün içerisinde teslim.
0: Bu ne? Ne diyor? Ne?
3: 3 gün içerisinde teslim.
0: 3 gün içerisinde teslim. Öyle dedi.

0: Sıkıysa şunu söyleyin. Neymiş o? Dur bakayım. İstikrarsızlaştırıcı. Bunu. Ama onu da yani çok dil sürçmesi olur. İstikrarsızlaştırıcı. İstikrarsızlaştırıcı. Bunu denemeyin, bunu denemeyin. Bunu denemeyin, bunu ben başıma geleceği biliyorum, bunu denemeyin. Çekoslovakyalaştıramadıklarımızdan mısınız? Çekoslovakya bu olur. Buyurun bakalım. Çekoslovakya neydi lan? O kadar uzun ki unuttum, diyemediğimden değil. Çekoslovakyalaştıramadıklarımızdan mısınız? Buyurun. 0536 901 8902. 0536 901 8902. Çekoslovakyalaştıramadıklarımızdan mısınız? Buyurun bakalım.
1: İlk ilişkimi çekti.
0: Tamam, o geçti. O geçti, Çekoslovakya'da işte. O geçti. Bu ne?
2: İstikrarsızlaştırıcı.
0: Ne diyordun?
2: İstikrarsızlaştırıcı.
0: Tamam da bunu söylemeyin dedim ya hani. Bu olmasın. Bu ne?
3: Çekoslovakya.

0: Bu ne?
1: Siz bizim Afyon Karahisar'la...
0: Hayır hayır. Başka bir şey sokmayın araya lütfen. Size zahmet. Sadece o.
2: Çekoslovakyalılaştıramadıklarımızdan mısınız?
0: Ama olmamış. İki hece. Olmadı.

0: Brezilyalı bir medyum açıklama yapmış bu arada. Uzaylı istilası olacakmış. İddiada bulundu. Brezilya-İskoçya maçı. Bu gece Türkiye saatiyle saat 1'de oynanacak. Miami'de oynanacak Brezilya-İskoçya maçında stadyuma uzay gemisi inecek. Gemide 100'den fazla uzaylı olacak. Futbolcuları, hakemleri ve bazı taraftarları kaçıracaklar. Yanlış maça inmişler. Geçen hafta inmeleri lazımdı. Geçen hafta. Bana insanlığı kurtarman gerektiğini söylediler. O maça sakın gitmeyin, hatta stadyumun etrafında bile bulunmayın demiş efendim. Brezilyalı medyum. Nerede acaba? Hastane odasından mı yazdı bunu? Ha? Brezilyalı medyum. Şu açıklamaları var ya, biz yapsak gün yüzü göstermezler. Yemin ederim evin var ya, camını çerçevesini taşlarlar evin. Başkası yapıyor. Bir de ciddi alan var yani.
1: Çekoslovakyalılaştıramadıklarımızdan mısınız?
0: Bravo abicim. Evet, bu ne?
2: Çekoslovakyalılaştıramadıklarımızdan mısınız?
0: Bu sizinki şey gibi böyle. Çekoslovakyalılaştıramadıklarımızdan mısınız? Yani ses öyle bir ses ki yanlış olsa bile anlaşılmaz. Bak.
2: Çekoslovakyalılaştıramadıklarımızdan mısınız?
0: Görüyor musun? Anlaşılmıyor yani. Dur bakayım. Abicim Eko göndermiş bakayım.
3: Çekoslovakyalılaştıramadıklarımızdan mısınız?
0: Eko'ya bak maşallah Eko. Vallahi billahi hiçbir çalışma arkadaşımız değilsin. Yani. Vallahi hiç yani. Bu ne?
1: Çekoslovakyalılaştıramadıklarımızdan mısınız?
0: Bravo. Peki buna bakayım.
4: Çekoslovakyalılaştıramadıklarımızdan.
0: Olmamış. Bu ne?
2: Çekoslovakyalılaştıramadıklarımızdan.
0: Başı yok. Geçtik.
5: Çekoslovakyalılaştıramadıklarımızdan.
0: Geçtik. Ondan sonra dur bakayım. Şuradan şöyle.
4: Çekoslovakyalılaştıramadıklarımızdan mısınız?
0: Evet. Sonra bu neymiş?
3: Çekoslovakyalılaştıramadıklarımızdan mısınız?
0: Bravo. Sonra dur bakayım şu. Abi o geyik bayağıdır var. Bugün uzaylılar inecek. Amerika'da buna inananlar var ama gerçekten demiş efendim. Yani şimdi makarayı koy vereceğiz. Ben de şans yok sevgili dinleyenler. Ben var ya bak, bununla alakalı şakaları yapsam gece bir de harbiden gerçekten uzaylı iner yani. Ondan sonra biz yarın yayına çıkar şey deriz.
6: Sevgili dinleyenler, çok özür dilerim. Ben dün medyum ablayla birazcık dalga geçtik. Şakalar yaptık filan. Uzaylılar geldi gerçekten. Allah razı olsun, kendisi kötü konuşmadı bize ama yani çok özür dilerim. Gerçekten çok özür dilerim. Evet, uzaylılar geldi. Yalnız yine yalan söylemiş. 100 kadar uzaylı gelecek demiş. 400 kadar geldi filan.
0: Onun için hiç girmiyorum o konuya. Yarın bakarız ona. Öyle demiş. Diyor ki 100'den fazla diyor uzaylı olacak.
2: Çekoslovakyalılaştıramadıklarımızdan mısınız?
0: Soru gibi oldu.
2: Çekoslovakyalılaştıramadıklarımızdan mısınız?
0: Ne bileyim, bilmem, onlardan mıyız? Bakayım şuna bakayım.
7: Çekoslovakyalılaştıramadıklarımızdan mısınız?
0: Olmamış. Olmamış. Başka? Uzaylılar bugün mü iniyor? Maçı seyretmeyecektim de seyredeyim demiş efendim. Öyle yazmış. Hani bugün iniyor. Bir de başlayacakmış maç. Bir de niye Brezilya maçına iniyor yani? Ne yaptı? Hani tabiri parantez içinde söylüyorum, şaka bu, şaka bu, parantez içinde, parantezi kapatıyorum. Ne yaptı, bahis mi oynadılar? Niye Brezilya maçına? Hani öyle bir şey mi var mesela? Öyle bir seçenek mi var mesela? Brezilya maçında uzaylılar futbolcuları kaçırır ha, bire bin veriyor ya, yaz yaz, ondan sonra inip kaçıralım falan. Niye Brezilya maçı? Bugün mü iniyormuş? Brezilya maçı bugün galiba değil mi? Evet, bugün iniyor. Bugün. Öyleymiş.

0: Baktım da bugünmüş, evet, Vir'de. Bir şey diyeyim mi, işim vardı, seyretmeyecektim maçı. Sırf bu muhabbetten dolayı. Ama dakika vermemiş, dakika skor vermemiş. Adı neymiş Brezilyalı medyumun? Vo Bahiana. Dur yapay zekaya sorayım. Brezilya maçına uzaylı inecek mi? Brezilya maçına uzaylı inecek mi? Buyur. Bakayım. Gerçek anlamda Brezilya maçına uzaylı ineceğine dair hiçbir bilgi yok. Öyle yazmış. Dünya kupasını kazanmak için başka gezegenlerden oyuncu mu getirdiler? Ne yapıyor? Düşünsene uzaylı iniyor, vara gidiyorlar. Abi indi mi inmedi mi? Havada mı? Yere değiyor mu? Bir baksa, bir vara baksın hakeme tavsiye edin. Bir vara baksın. Şeyi çok merak ediyorum ya. O hani hakemle var odasının arasındaki konuşmayı çok merak ediyorum. Hani bazen oyun oynanıyor. Böyle bir dakika sonra falan diyor. Hakem durduruyor diyor. Ben bir vara bakayım diyor ya. Oradan acaba şey mi diyor? Vardaki hoca şey mi diyor? Hocam oyunu başlattınız ama galiba el var orada. Yani şimdi tamam abi biz devam ediyor. Hocam yani bak bir el var. Bir bakmanız lazım ben. Bir el var. Baksanız mı acaba hocam? Bak vallahi bak hocam iyi olur yani. Bir vara bir bak. Bak el var. Eli mi orası? Nereye çarpmış ya? Ele mi? Ben de bakacağım. Saat 1'de mi iniyor demiş. Ya abicim maç 1'de başlıyor da yani elemanlar kaçta iner ben bilmiyorum. Yani kaçta iner? Ben bana da turizm acentesi gibi sormanız kesin olarak. Ben ne bileyim abi, Brezilyalı bir tane medyum şey yapmış. Yani öyle bir açıklama yapmış. Bir de fotoğrafa bak, deli deli bakıyor zaten. İnerse şaşırır mısın ama bilmiyorum yani. Her sene öyle bir geyik var biliyorsun değil mi? Hani Twitter'da böyle şey ılık sesli çocuklar açıklama yapıyor ya, YouTube'da filan da böyle. Dünya devletleri bu sene uzaylılarla olan teması resmi olarak açıklayacaklar. O sene 2026. Dünyadaki bazı devletler 2025 yılı içerisinde uzaylılarla ortak bir çalışma içerisinde olduğunu açıklayacaklar. Dünyadaki bazı devletler 2023 yılında uzaylılarla çalışmaya başladığını açıklayacaklar. Bazı dünya devletleri 1969 yılında uzaylılarla çalışmaya başladı. Yani ben bir şey diyeyim, ben YouTube yöneticisi olsam bir içerik telif hakkı diye bir şey getiririm. Hani ben mesela çıkıp bu videoyu yapıyorsam başkası çıkıp kelimelerin yerini değiştirerek yapmasın. 40 milyon tane uzaylı şeyi var, videosu var. Seyret inanırsın yani, bir değişik yani. Brezilyalı medyum ve influencer. Ha bu influencer'mış yani. İskoçya Brezilya maçında dev bir UFO'nun ortaya çıkacağını ve Neymar ile Vinicius'u kaçıracağını iddia etmiş. Kulağa çılgınca geliyor ama düşünsenize, milyarlarca insanın canlı izlediği bir maçta gökyüzünde açıklanamayan bir olay yaşansa dünya bunu nasıl karşılar? Kadın iyi film yapmış ya valla. Farkında mısınız? Kimse de deli ya bu demiyor. Bak ben çıksam, bütün televizyonlar falan bana bağlansa, desem ki merhaba Brezilya maçına uzaylı inecek falan diye, beni bir daha göremezsiniz beni. Beni yatırarak tedavi ederler beni. Ayakta da değil ya, yatırarak. Buna hiç kimse de abla delirmiş falan demiyor. Ben de dahil olmak üzere maça bakalım o zaman diyor. Yani ben de dahilim buna yani. Ben de yadırgamadım farkındaysa. Hadi canım öyle şey olur mu falan demedim yani. Niye bilmiyorum ama. Dur bakayım Twitter'da bununla alakalı ne diyorlar ya? Hani gitmeden ona bir bakayım ne diyorlar. Twitter'da bir şey var mı uzaylı ile alakalı? Dur. Vallahi işim vardı gerçekten. Hem de belki de sabaha kadar sürecek bir işti bu. Gider gitmez işe güce gömüleyim diyordum ama mecburen Brezilya maçına bakacağız artık yani. Harbiden bakacağız. Dur bakayım. Evet, herkes abladan bahsediyor. Kahin haklı çıkacak mı? Uzaylılar gelip birini kaçırabilir. Öyle yazmıştı. Uzaylılar gelip birini kaçırabilir demiş. Öbür tarafta da bazı oyuncuları falan diyor. Ya sen de şimdi uzaylı olsan maça mı gelirsin yani? Bir de o var yani. Bak bu da değişik bir soru biliyor musun? Yani uzaylı olsan nereye inersin? Değişik bir soru yani. Mevzu bitmiş sevgili dinleyenler. Bu gecelik bitmiş. Göreceğiz, bakacağız. Hepimiz bakacağız abi. Brezilya maçına. Uzaylılar inecek. Saat vermemişler ama maç 90 dakika biliyorsun. Hepimizi kitle. Bak bir şey söyleyeyim mi? Maçı seyrettirmek için çok iyi reklam yani. Ben şu an uyandım ben. Reklamı öyle bir yapmışlar ki. Bir de ben kendimi iyi reklam yaparım diyebilirdim ama çok... Yani ben de bundan sonra şey diyeceğim mesela, programın tamamı böyle değil, saat vermeyeceğim. Yarın Serdar yayında da uzaylı bağlanacak. Saat belli değil abi, dinle işte, 2 saat dinle. Yani. Bakacağız şimdi. Bakalım. Gören olursa yazsın bize. Bu yazsın bize. Bu. Ben Deniz Serdar Gökalp. Her yerde Serdar Gökalp olarak bulunabilirim. Twitter, Instagram, YouTube, orası burası şurası. Aklınıza neresi gelirse her yerde Serdar Gökalp olarak bulunabilirim sevgili dinleyenler. Radyonuz Alem FM, sosyal medyada alemfm.com olarak bulunabilir. Alemfm.com değerli dinleyenlerim. Önce saat 16'da, uzaylılar kaçırmazsa önce saat 16'da. Sonra gece 22'de radyonuz Alem FM'de görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Ben gerisini hallederim. Uyandığınız her gün bir öncekinden güzel olsun inşallah. Haydi eyvallah.
1: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde. Sarıyer Kola, Serdar Gökalp'le Serdar yayındayız sundu.

bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarında ben, boynunda benim.

o yaz. Sen bana, ben sana, komşu evlerde. Gök sarmaşık

kalan cam kırıkları. Aynada sensiz yüzüm, sensiz hiç kimse dindiremedi bu hıçkırıkları. Bir gece yarısı ansızın pencereden dışarı bak. Göreceksin, köşe başında nöbet tutuyordur gözünü. Öyle kolay değildir beni unutmak. Hala sokaklarındadır.